0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. AFAD her iki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Çelik, okullarda hasar olmadığını, eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgali altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba araştırma enstitüsünde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Sen mesela anlattın mı eşine zamanında yaşamış olduğun ilişkileri, ondan öncekileri?
2: Abi güzel sen abi. Nerede anlatacaksın abi?
1: Şöyle üstün körü bir geçtim diyorsun.
2: Yani aynen o şekilde.
1: Peki bize detaylı bir şekilde bahsetmek ister misin?
2: Yok abi lütfen. Başka bir şey söyleyeyim.
1: Mehmet abi bunlar hayatın gerçekleri. Yokmuş gibi davranmayalım diyorum ya. Yani sonuç itibariyle yani, bak sen bizden yaşça büyük bir insan olarak bize yol da göstereceksin en azından bu tecrübelerinle. Ben o yüzden bir kılavuz olarak alıyorum seni.
2: Ya abi şimdi kılavuzu kalbolan demişler abi.
1: Bak eğer moda girmek istersen senin için şöyle bir alttan müzik de açarım. İstersen Allah Allah. Biraz geçmişe gidelim. Mesela eşinle evlenmeden önce hayatında biri var mıydı o yakın zamanda?
2: Vardı. Ama ciddi boyuta gelmeden eşim vesile oldu. Yani eşimle o şekilde şey yaptım.
1: Ben biliyorum.
2: Ama bir şeydim oldu.
1: Ben valla enerji çekiyor işte. Ben biliyorum ya. Peki neden eşini tercih ettin de o hayatındaki kişiyi tercih etmedin evlenmek için?
2: Ya Doğancan o çok uzun yıllar oldu şimdi.
1: Hatırlamıyorum. Oynarım ama Mehmet abi.
2: Ya oldu işte neyse onu şey olarak baktılar beraber şey olamayız.
1: Ha, işte ailen istemedi bunu sen
2: evet,
1: konuştun.
2: Evet evet.
1: Anladım sen ama gönlün oradaydı sonra deden ısrar edince şimdiki eşinle evlendin yani.
2: Yani.
1: Öyle mi?
2: İşte böyle bir şey olmuş. Öyle
1: anlıyorum.
2: Ya beni köşeye sıkıştırma lütfen.
1: Ben bir şey yapmıyorum ki sen. Sen kendin anlatıyorsun her şeyi. Peki sağ olasın
2: çok
1: abicim.
2: Çok güzel yayın yapıyorsun.
1: Eksik
2: çok
1: oldu.
2: Güzel yayınım var. Ben geçen ayda ben çünkü bir ay doldum var telefon etmiyordum.
1: Süper.
2: Hatta sana ben dedim ya her mevsim içinden gelip geçersin diye. Hatta sanat müziği bir sene bir şey yarını yapmış.
1: Bana mı dedin sen onu?
2: Abi sana sen bana dedin ya işte bir. Ya bana en sevdiğin sen
1: bizi
2: söyledin.
1: Ben sana
2: dedim ki her mevsim içinden gelip geçersin dedim.
1: Bak ama sen ondan ama Mehmet abi dedin. Şimdi benden yaşça büyüksün diye şu lafı söylemek istemiyorum. Lütfen kusuruma bakma ama sen de kaşınıyorsun sanki. Her ya mevsim abi. İçimden gelip geçersin diyorsun. Şimdi bak bu mevzu üzerine bunu söyledin. Hayda.
2: Ya yani. Abi sen de mevzuyu getirip getirip hayır nokta
1: ya getirip. Sen getiriyorsun başka ben bir şey yapmıyorum. Allah Allah. Ne unutamamışsın eski sevgilini benim mi suçum bu? Allah Allah.
0: Doğan Canlı yayında.

0: gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim radyolarınızdan itibariyle.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 5 Ekim günlerden pazartesi, yeni günü yine beraber paylaşalım diye.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Versiniz bakalım. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir hafta sonu geride kalmıştır inşallah. Yeni haftada tüm güzellikleriyle, iyi haberleriyle yüzümüzü güldürecek türlü gelişmelerle gelsin inşallah diyoruz da. Yani kaza bela sıkıntı olmasın, ona da kafi be. Hani güzel gelişmelerden de geçtim. Sıkıntı çıkmasın bari. Rutin nimettir diyor ve her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alarak başlıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınızı WhatsApp'tan yollamaya başlayabilirsiniz. Bu hafta sonu bana niyeyse böyle bir uzun geçti. Yani sanki iki gündür değil de böyle çok daha uzun bir zamandır yayında değilmişim bir motivasyonuyla yayına geldim. Bu ne demek oluyor? Ben böyle hissettiğim zaman hiç susmak bilmiyorum. Yani bazen bazı dinleyicilerim şey diyor ya, daha önce keşke daha çok konuşsan, yayında bu kadar şarkı çalmasan falan. Aslında bunun dendiği anlarda da yine az konuştuğumdan değil ama bugün yani siz okeyseniz ben de. Çünkü belirlediğim konu başlığı da bugünkü harareti destekleyen biçimde, ama öncesinde yoklamamızı alalım. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. Adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı yayında gelen mesajları paylaşacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80. Buradan mesajlar gelmeye başlasın ama sadece WhatsApp'tan mesaj alıyorum, yani oradan aramayın da, yani artık öğrendiniz herhalde diye umuyorum. Her yayında yine çalıyor o telefon ama sadece mesajlar WhatsApp'tan geliyor. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla haydi muhabbetimiz başladı.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: beni. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha günaydın. Önce yoklamamızı alalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Gerçi dur. Şunu bir aradan çıkarayım. 15 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Ay, bugün size bu arada birkaç tane sürprizim var. Önce hangisini söylesem acaba? Dur, hemen yayın başında şunu söyleyeyim. Daha vakti var ama en azından tarihi belirlediğimiz için. Geçtiğimiz haftalarda yine böyle güzel güzel şarkılar dinlerken Nalan'dan. Ya keşke Nalan'ı konuk olarak davet etsek, ne güzel olur değil mi? Böyle biz bize bir sohbet çeviririz burada. Çok da seviyoruz Nalan'ı dedik. Sonra hep birlikte mesaj yolladık Nalan'a. Nalan'la da konuştuk. O da tabii ki seve seve ama işte İstanbul'da değilim ben artık. Bir organize edelim onu demişti. Neyse, yazdı bana dün. Haftaya çarşamba Nalan konuğumuz olacak. Yani ayın 14'ünde. Haberiniz olsun. Ay, ben de heyecanlıyım vallahi.

0: Haydertik yoklama mesajları. Akçakoca'dan günaydın diyor Hakan. Denizli'den Derya, sevgiler. Dancar, Yalova'dan Cankurt, minibüste yolcularımla beraber sendeyiz. Günaydın demiş. Selamlar. Maslak'tan selamlar diyor sevgili Barış, günaydın. Kızım İpek'le Bursa'da kahvaltı sofrasında seni dinliyoruz. Günaydın Doğancan. Murat yazmış, sevgiler sana da. Eyüp Sultan'dan dinliyorum şu an. Başakşehir Masko'ya doğru yoldayız. Kulağımız sende Doğancan. Ebru, şahane bir İstanbul sabahından annemle yolda seni dinleyerek keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Pazartesi kimin umurunda demiş. Benim. Bugün kızım Setenay'ın 6. yaş günü, bir kutlamanı alırız diye bana bir de fotoğrafını yollamış. İyi ki doğdun Setenay. Maşallah kuzuma, selamlar. Günaydın öğretmenim. Bize gülmeyi tekrar öğrettiğin için teşekkür ederim demiş Ali Haydar. İstanbul-Ankara yolundan dinliyormuş. İyi, hadi diğerini de söyleyeyim o zaman. Bu cuma sabah ben yayınımı yaptıktan sonra yola çıkıyorum, Ankara'ya gidiyorum. Çünkü cuma çift dikiş yapacağım. Akşam da Ankara'da yayındayım. Yani ayın 9'unda bu cuma günü. Akşam Ankara'dan yayın yapacağım. O yayından sonra da bir buluşmamız olacak. Ankara'da buluşacağız. Ankara'dan dinleyenler, şimdi öyle bir kulağınıza kar suyu, ama önümüzdeki günlerde daha adam akıllı duyururum. Ama işte takviminize cuma akşamına bir şey yazmayın. Doğan Can'la buluşacağım diye notunuzu alın. Haberiniz olsun. Ne bu? Sevgili kardeşim, ben de seni sessiz dinleyenlerdenim ve 6 ay kadar oldu dinlemeye başladı. Ümraniye Kartal arası, kulağım sende. Selamlar diye. Abi ne bu? Bu kadar uzun. Ne bu? Hatta bugün pazar günü ne bir şey. Abi çok teşekkür ediyorum. Okudum. Teşekkür ediyorum. İlhan abi selamlar. Karabük'ten Şeyda, kahvaltı, okul, iş hazırlığı, kulağımız sende Zeynep'le günaydın diye mesaj yollamış. İzmir'den Baran, günaydınlar, selamlar. Özlem'le E5 trafiğindeyiz. Senin vesilenle onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum Doğancan demiş. Onur yazmış. İyi maşallah, beni karıştırmayın. Günaydın. Dön, yanındaymış zaten, kendin söylesene ya. Ben buradan okuyunca ne oluyor? Balıkesir'den selamlar. Akaryakıt istasyonunda çalışıyorlarmış. Nagihan günaydınlar. Doğancan, o zaman bu cuma gecesi pavyonu hak ettin diye bir mesaj gelmiş sevgili Hakan. Ay. Bak demeyin. Kalacağım zaten cuma akşamı Ankara'da. Saygın, dinliyor musun? Bak ne diyorlar. Ben demiyorum, halk diyor.
1: 1-0-6 ya da Yalıkent ya da Mega Show.
0: Yine böyle bir dinleyicilerimden oluşan bir masa yapayım mı, ister misiniz? Bizde öyle her yol var.
1: Bilmeyenler için ben daha önce ne kadar 3 sene mi oldu 4 sene mi oldu? Yayında yarışmayla 4-5 kişilik masa yapıp Ankara'da pavyona gitmişliğim var. Tabii. Sormasa da benim

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Evet, zarfım sağ olsun hemen bir sürü Doğancan ne olur pavyona gidelim diye kılıklı adamlardan mesajlar geliyor şu anda. Hatta bazı mesaj yollayanların profil fotoğrafında eşiyle fotoğrafları var. Ben şimdi sizin ekran görüntülerinizi almaz mıyım ne olur ne olmaz diye. İnsanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Bugünün yayın konu başlığı sevgili dinleyicilerim. Hepimizin yani olabildiğince bir şekilde iyi ve güzel bir duruş sergilemeye çalışıyor olsa da yine de hani ben kendi adıma söyleyeyim en azından ben evliya değilim. Herkesi olduğu gibi kabul edemiyorum maalesef. Ha, etmeyince ne oluyor? Hayatını almıyorsun. Ama bazen ne oluyor? Maruz kalıyorsun. Ya bir akraba oluyor ya iş ortamından biri oluyor ya belki kapı komşun oluyor. Doğrudan organik bir bağın olduğu için de hani şey senin elinle olmasa da mecburiyetten görüştüğümüz bazı insanlar var ya etrafımızda. Mesela ben şimdi Süper FM bilmeyenler için bir karnaval radyosu. Karnaval radyosu ne demek? Biz bir medya grubuyuz ve 5 tane radyomuz var bizim. Süper FM, Metro FM, Joy FM, Joy Türk ve Virgin Radio. Bu 5 radyo içinde böyle büyük bir çalışma arkadaş grubumuz var. Şimdi şuraya bağlayacağım. Bu gayet normal bu arada. Birine laf soktuğum için değil. Ben mesela bizim şirketteki herkese çok mu bayılıyorum? Hayır. Siz de aynı şekilde eminim vardır böyle türlü türlü mesela. Bunu nereye bağlayacağım? Bugünün yayın konu başlığı. Ay aman üf, gıcık oluyorum ya. Diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Ayar olduğunuz, gıcık olduğunuz, ifrit ettiğiniz, nifrit ettiğiniz. Ay Doğancan kanım çekiliyor vallahi yani. Şöyle şöyle şeyleri hiç sevmem, çok rahatsız olurum diyebileceğiniz şeyler. Bugün önümüze gelene. Bin tekme. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın. Nasıl ya? Doğancan Ankara'daki bütün pavyonlar kapatıldı senin haberin yok sanırım diye aynı anda 5-6 kişi mesaj yollamış. Saygın ne diyorlar? Saygınım vardır merdiven altı. Şaka şaka. Şaka şaka yapıyorum bütün birimlerin dikkatine gelmeyin boşuna tamam şaka yaptım. Yok canım bizim ne işimiz olur zaten pavyon mavyon tövbe estağfurullah. Çoluk çocuk dinliyor. Şu an anne babalar zaten bir an önce şu sohbeti bitirmem için muhtemelen yeni dönem ana babaları ya çok bilinçliler ya şey çok hassaslar duyarlılar ya. Travma oluyor ya çocuklar. Doğru Doğancan, pavyonlar kapatılmış olabilir ama gazinolar açık diye göz kırpma emojisi yollamış sevgili Bektaş. Öyle mi? Tamam. Onun da şey var ha. İyi tamam. Evet bugünün yayın konu başlığı gıcık oluyorum, ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası...
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdicik 3-5 mesaj daha paylaşalım hemen ardından. Hadi telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayalım. Bu sabah yayında şuna gıcık oluyorum ya. Ayar oluyorum şöyle şeylere diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsedeceğiz.

Ya bu arada hafta sonu KPSS sınavı vardı. Tüm sınava girenlere öncelikle hem geçmiş olsun hem de inşallah umduğunuzdan daha güzel sonuçlar elde edin. İnşallah hayalleriniz neyse onlara ulaşma noktasında güzel günleriniz olsun hepinizin. Ve bana bir sürü mesaj geldi dün. Doğancan sınavda Kars'taki Ani Ören yeriyle alakalı bir soru vardı. Seni takip etmemin ayrıcalığını bu sayede yaşadım, ben bilmiyordum. Senin anlattıklarından yola çıkarak işte o sorunun doğru cevabını verebildim diye. Ani harabeleri diye de geçiyor. Ani Ören yeri de diye geçiyor. Memleketimle alakalı böyle bir soru varmış ve dün onlarca bu konuyla alakalı mesaj geldi. Sayende sorunun doğru cevabını bildik diye mesajlar gelmiş. Ne mutlu bak işte. Hep böyle okul zamanı da bazı derslerde hep diyorduk ya. Ulan bu benim nerede ne işime yarayacak? Bak işte hayat hiçbir bilgi gereksiz değildir. Elbet karşınıza çıkar. Geçmiş olsun hepinize.

PSS sınavı yanlış kullanım. Sondaki S sınavı demek zaten demiş. KPSS sınavı mı diyeyim o zaman? Burahan ha? Neydi KPSS'nin açılımı? Kamu personeli seçme sınavıydı değil mi? Doğru mu hatırlıyorum?

0: Bak Gaziantep'ten yazmış Bahar. Diyor ki ben de sınava girdim ama karnım o kadar çok ağrıdı ki sınavdan çıktım. Dolayısıyla geçersiz oldu. Çok üzgünüm Doğan Can. Kimseye de anlatamadım bu durumu demiş Bahar. İyi ki kimseye anlatamadın. Bu vesileyle Gaziantep'ten Bahar. Kız ne oldu? İki dakika duramadın mı yerinde? Ay amma nazlısın. Ne oldu? Kahvaltı sofrasından Denizli'den selamlar diyen sevgili Sümeyye. Ne bu? Dördüncü sınıfa gidiyorum ve her sabah seni dinliyorum demiş. Oley. Kızım Ada defterini karalayan Cemile gıcık oluyormuş diye Rukiye mesaj yollamış. Ada Cemile gıcık oluyorsa bunun neye tekabül ettiğini hepimiz biliyoruz herhalde. Şimdi yayında şey yapmayayım. Evet. Bodrum'dan günaydın abi. Elif ve Bilgi okul yolunda dinliyoruz seni demiş. Günaydın. Kibirli insanlara ayar oluyorum. Sürekli olarak kendini öven, takdir bekleyen insanlara gıcık oluyorum demiş. Ben bu. Sürekli kendini öven, takdir bekleyen. Evet, gayet benim CV'm bu. Her şeye karışan, her şeyi çok iyi bildiğini iddia eden ve yorum yapan insanlara gıcık oluyorum demiş Bursa'dan Ümran Günaybağ'ın. Diyarbakır'dan selamlar Doğancan. İş makinesi operatörüyüm ben diyen sevgili Sercan, günaydın sana da. Hadi siftah. Alo.
1: Alo, merhaba, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Meltem isim, Ankara'dan arıyorum ben.
0: Hoş geldin Meltem. Cuma günü akşam Ankara'da yayınım var.
1: Evet ama sonrasındaki program pek hoşuma gitmedi.
0: Aşk olsun. Şey de yapacağız. Yayından sonra bir söyleşi etkinliği de olacak hemen yayını yaptığımız yerde. Yani bu dışarıdan yayın yapmamızın amacı da şu. Ben şimdi İstanbul'da bir odanın içinde tek başıma yayın yapıyorum ya. Dışarıdan yaptığım canlı yayın aracımızdan yaptığım yayınlara siz gelip doğrudan konuk olabiliyorsunuz. Böyle telefonla mesajla değil de doğrudan sizi böyle yayında ağırlayacağım inşallah Cuma günü.
1: Evet, bekleriz.
0: Evet, sağ ol Meltem. Ne iş yaparsın
1: Ankara
0: tanıyalım.
1: Ankara biraz soğuk, haberin olsun.
0: Giyerim üst üste.
1: Hazırlıklı gel.
0: Hiçbir evet. şey olmaz. Arabamızın kliması var.
1: Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşunda çalışıyorum.
0: Öyle mi? Kolay gelsin.
1: Evet, peki. Teşekkür ederim.
0: Bugünün konu başlığı gıcık oluyorum. Sen neye gıcık oluyorsun?
1: İşte dediğim gibi Cuma günü sonraki programa gıcık oldum biraz.
0: Senin bununla alakalı bir anladığım kadarıyla şey
1: evet,
0: mi var?
1: Evet, ben orada çalışan insanlarla çalışıyorum. Yaşamlarını bildiğim için.
0: Evet.
1: Neyse bu çok başka bir konu. Asıl gıcık oldum, yani şunun için aradım. İlk kez arıyorum. Her sabah dinliyoruz biz de kızımla okul yolunda. Tam diyordum ki neden benim gittiğim şerit akmıyor, bütün şeritler akıyor. Neden bunu her gün yaşıyoruz? Tam o sırada gıcık oluyorum buna dedim ve gıcık olduğumuz şeyleri söylememizi istedim. Dedim ki arayıp bunu söyleyeceğim.
0: Bir de bu hep böyle şeydir ya, anlık yaşadığımız canımızı sıkan şeylerle alakalı ama benim de en sevmediğim şey diye başlarız cümleye. Her birimizin her gün belki 1000 tane yeni en, hepsi de en bu arada sevmediği şey çıkıyor.
1: Evet evet, enini bulamıyoruz.
0: Doğru, o yüzden.
1: Ben genel olarak ayar vaziyette geziyorum galiba zaten. Büyük bir şehirde yaşadığım için belki de. Her şeye ayar oluyorum, her şeye gıcık oluyorum.
0: Bir de etrafına seni sormak lazım. Seninle ilgili kim bilir neye ayar oluyorlar. Evet,
1: onu,
0: peki.
1: Çok sevenim var.
0: Eminim. Sağ ol Meltem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ankara'ya da selamlar. Vay vay vay. Neyse. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Abi gıcık oluyorum ya. Vallahi ayar oluyorum diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için elmas sigorta.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. AFAD her iki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Çelik, okullarda hasar olmadığını, eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgali altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi. İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor Oto
0: Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şuna gıcık oluyorum ya diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da ulaşmanız mümkün. Neye gıcık oluyorsunuz? Neye ayar oluyorsunuz? Ay Doğancan valla hiç çekemem ha diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Doğancan, hani böyle mesela bir pikniğe gidiyorsun, mangala ya da deniz kenarına gitmişsin. Denizin dalgasını dinlemek istiyorsun falan. Sonra birden yanına bir grup geliyor. Sen kafa dinlemek isterken onlar açıyor apörlerini, dallamalar. Yani gerçekten bütün ayarım kaçıyor diyen seçkin, günaydın. Senin için o... Yavaş insanlara ayar oluyorum. Yavaş yürüyen, yavaş iş yapan, üf hadi be hadi biraz acele edin diye mesaj yollayan sevgili Aslı. Yolda önümde yürüyen insanın sigara içmesi ve bütün dumanını arkasında olduğum için bana üflemesine ayar oluyorum diye mesaj yollamış bir hanımefendi. İş yerinde bir şey yapmadan oturduğu yerden para kazanan Selen'e gıcık oluyorum diye Merve. İsim de verdiğine göre arkadaşına şaka yapıyor. Evet. Adana'da okul yolunda her zamanki gibi sendeyiz diyen Yade ve Ufuk. Günaydın. Haktan bahsedip de haksızlığın dibine vuran insanlara gıcık oluyorum diyen sevgili Murat. Sus Murat. Yokum bu aşkta, artık ben sesim yalnızım. Ergen çocuğumun huylarına gıcık oluyorum diyen Zeynep. Günaydın. Her kalpten grip olmaya gıcık oluyorum diye Selen yazmış. Kulaklığım takılıyken birinin bir şey söylemesi ve takana kadar da konuşmazlar bu arada. Yani takmamı bekliyorlar, ondan sonra ne söyleyeceklerse akıllarına geliyor diyen sevgili Münevver. Günaydın. Erhan yazmış, İstanbul trafiğini daha da çekilmez hale getirenlere gıcık oluyorum. Haydi bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Radyoyu kapatalım. Merhaba, kiminle mi tamam, görüşüyorum?
1: Merhaba Melis ben.
0: Hoş Konya'dan geldin. Arıyorum. Selamlar. Hoş Konya'ya Melis. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben şu anda ev hanımıyım. Çocuklarım var, onları büyütüyorum. Hatta güzel. Birini okula bırakıyorum.
0: Hadi bakalım. Bugün ayar olduğumuz şeyleri döküyoruz. Sende ne var?
1: Evet, ben şuna ayar oluyorum. Annelere yüklenen misyona ayar oluyorum.
0: Mesela?
1: Hatta başımdan geçen bir olay anlatayım. Onun üzerine daha net anlaşılır. Ben 2 sene önce yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladığımda da herkes bana dedi ki 2 tane çocuğum var.

0: artık ne gerek var? Çocuklarınla birlikte mi okuyacaksın falan dediler böyle sürekli.
1: Aynen, size ben mi de... kalmıştı tasası deseydin sen de.
0: Ya işte sonra ben de dedim ki yani ben yapmak istiyorum bunu. Şu anda çocuklarım hani zaten büyüyorlar. Hani bir problem olacağını düşünmüyorum falan dedim ama çevremden o kadar çok linç yedim ki bu konuyla alakalı. En son artık bir ara bırakmayı bile düşünmüştüm. Sonra da artık dedim ki millet bu kadar bana baskı yapıyorsa benim bunun altından kalkmam gerekiyor. Devam ettim, şimdi tez dönemimdeyim.
1: Oh, sana helal olsun. Yani aslında bir yandan seni kamçıladı bu etrafındaki çok bilen insanlar.
0: Ya kesinlikle.
1: Bir de şey çok sinir bozucu, eminim en yakınındaki insanlardır bunlar da.
0: Kesinlikle, ben de şimdi ondan bahsedecektim ama bunların hepsini ben en yakınlarından yaşadım. Hatta bir tanesi de birebir annemdi.
1: Ama tabii bir şey dediğinde de kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum ma geliyor mesele. O biraz tabii, insanı tabii yani, çok... hayata karşı bir hedefin varken o motivasyonun kırılmasına neden oluyor aslında farkında olmadan.
0: Tabii kesinlikle öyle. Yani çocuklarına yetişebil, çocuklarınla ilgilen, gerisi önemli değil gibi bir durum söz konusu oluyor. O yüzden annelere yüklenen misyona böyle aşırı gıcık oluyorum.
1: Evet, bir de tabii burada sen doğrudan annem dedin, etrafındaki yakın insanlar dedin. Onları baz alarak değil de bu söyleyeceğim. Genel bir şey söylemek isterim. Herkes her şeyin en iyisini yaptığını zannediyor. Bu zamana kadar kendi yürüdüğü yollar o kadar kusursuzdu ki etrafındaki insanlara akıl veriyorlar. Sağ olsunlar. Ama yani kendinle alakalı... en iyi şeyin ne olduğuna yine en iyi sen karar verebilirsin. Yanlış da olsa, onun devamı umduğun gibi olmasa da en azından denemiş olacaksın, onu tecrübe etmiş olacaksın. İşte ne yazık ki o işte kendi yapamadığı şeylerle alakalı aslında bu söylemler bence. Yani o yapamadığı için senin de yapamayacağını düşünüyor ya da yapmaya cesaret edemediği için sen de yapma diyor. Yok ya.
0: Aynen, sağ olsunlar, bu konuda da beni kamçıladıkları için onlara teşekkür ediyorum.
1: Sana helal olsun.
0: Ne var, her şeyi yaptım.
1: Yapamazlar dediler, nakalları geldi. Peki sağ ol Melis, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Abi tam da bu konuyla alakalı bir şarkı çıktı karşıma ya. Melis'le yaptığımız bu sohbetin özeti olan bir şarkı çalacağım size. Böyle yakın geçmişten şarkılar çalmayı seviyoruz malum bu aralar. Bu şarkı da tam olarak bu etrafımızdaki car car car car car konuşan insanlara gitsin o zaman. Hadi abi hadi. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün hadi. Sorduk mu ulan size, sorduk mu? He? Herkes bir böyle basın açıklaması yapma, akıl verme, fikir verme derdinde. Ama ne diyoruz? Sorduk mu?

0: Şimdi şarkı ne diyor? 32 kısım tekmili birden. Ne demek acaba? Şimdi ne de neye tekabül ettiğini biliyoruz bu deyimin aslında. Yani ne var ne yok olduğu gibi. Yani kim olursa olsun topyekün gibi bir manası var diyebiliyoruz değil mi? Hikayesi ne acaba diye merak ettim. Google'a hemen bir iki fıt fıt yazdım. Diyor ki bu deyim eskiden sinemalarda gösterilen tefrika macera filmlerinin tamamının bir arada sunulduğunu belirtmek için kullanılırmış. Tekmil ne demek? Eksiksiz, bütün, tamamı anlamına geliyor. Hatta askerde de tekmil ver derler. Orada bölüğünü, birliğini işte falan filan söylersin ya eksiksiz bir şekilde. Eskiden de sinemalarda uzun macera ve kahramanlık filmleri haftalık bölümler halinde oynatılıyormuş. Çok eski yıllarda ve seyirciler de sürekli yeni bölümleri bekleyen dizi mantığında yayınlanan filmler varmış. Ve bu bölümleri tek bir seferde ard arda tek bir seansta gösterirken orada da sinema şimdi eskiden gazete dağıtan çocuklar varmış filmlerde görüyoruz ya işte 1900'lü yılların başlarında yazıyor yazıyor diye sinema girişlerinde de çocuklar orada 32 kısım tekmili birden diye filmin adını söyleyerek böyle duyurular yapıyormuş. Ya arkadaşlar bakın bunlar hep bilgi bilgi. Biz burada sadece ha ha yapmıyoruz. Bu da çıkar sınavlarda. Ya. Bugünün yayın konu başlığı. Gıcık oluyorum.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Süper FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: şarkıyı dinlediniz.
1: Radyoya adanmış tam 21 yıl. Arkadaşlar 10 saniye.
2: Bir reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam.
1: Ara ara böyle 2000'lerin başında çıkan o şarkılardan çalıp sonra bütün gün mırıldanmanıza neden oluyorum ya. Bence bu da onlardan bir tanesi. Kim bilir en son ne zaman duydunuz bu şarkıyı? Zannetmiyorum yakın zamanda dinleyeniniz olsun.

0: abi, şaka gibi. 2005 yılında çıkmış bu şarkı ya. 2005 demek 21 sene öncesi demek. Aa, ben de 2005'te radyoda yayın yapmaya başladım. Demek ki benim kariyerimle Lolo'nun kariyeri aynı anda başlamış. Çok güzel. Baba kız her sabah seni dinlemeye devam diye Kayseri'den bana bir de selfie yollamış. Mehmet Tarık günaydın. Ben riyaya ayarım. Ölesiye hem de demiş Mehmet. Kim sever zaten riyakar insan değil mi? Bana da lololo yaparsın artık. Ben bundan 7-8 sene önce milyoner yarışmasına katılmıştım. Bu arada böyle hani program gezen hevesli tipler vardır. Öyle zannetmeyin. Davet etmişlerdi de gitmiştim. Neyse orada bir soruda Lolo vardı. Şarkıyla ilgili değil de işte işin içinde bir iş olmadığını mı zannediyorum anlamına gelen tabir hangisidir falan filan gibi bir şey vardı. Doğru cevap hani bana da mı Lolo diye bir cevap vardı. Dedim herhalde budur yani. Evet, bu arada barajı geçmiştim arkadaşlar, merak etmeyin. Evet, aklım biraz yarım olabilir ama baraja kadar yetti. Barajdan sonraki soruyu da gördüm. Ondan sonra yandım, bittim, geçmiş olsun. Ama o çok böyle ilgi alanım dışında bir soruydu. Yani mümkün değildi. Eğer o alanla ilgili değilsem bilemeyeceğim bir soruydu. Yani çok spesifik bir bilgi sorusuydu. Genel kültür sorusu değildi. Alo? Alo?
1: Alo?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Bacım kapatacağım. Sen...
1: Alo?
0: Hadi be! Alo, duymuyor musun?
1: Vallahi duymadım ya, yemin ediyorum.
0: Radyodan duymadım. Duymaya çalışıyorsun çünkü muhtemel. Radyoyu kapatalım.
1: Ay, radyoyu kıstım.
0: Tamam, evet, kusura bakmayın, sesimi yükselttim ama ben ne yapayım? Evet, kiminle mi görüşüyorum?
1: Benim adım Tuğba.
0: Tuğba Hanımcığım, nereden arıyoruz?
1: Şu an İstanbul'dayım ama normalde Ankaralıyım.
0: Öyle
1: şu
0: mi?
1: Şu an yoldayız, İstanbul'a gelmek üzere.
0: Hayır mı, niye?
1: Eşimin iş toplantısı vardı.
0: Sen de öyle takıldın peşine, gezeriz tozarız diye.
1: Evet, yol 4 saatlik yol ama iki şoförle anca geldik biz.
0: İyi güzel, hadi bakalım. Bugünün konusu gıcık oluyorum dediğimiz şeyler. Sen neye gıcık oluyorsun?
1: Ben en çok böyle bayanın yanında bir erkeğin başka kadınları kesmesine o kadar çok gıcık oluyorum ki.
0: Evet ama... insanlar yazmadan ben hemen söyleyeyim. Bir kadının da... Bir kadına bayan demesine gıcık oluyorum diyecektir insanlar. Ben önden onlar yerine seslendirmiş olayım. Ama dediğin gerçekten çok çirkin bir durum zaten. Yani yanında bir kadın varken...
1: Yani bir de söylüyorsun ya mesela, şey diyor mesela, bakmadım.
0: Bu anladığım kadarıyla eşine ithafen bir mevzu ha?
1: İthafen söylüyorum, evet. İthafen. Ona armağan.
0: Ya şimdi bakmak var bu arada Tuğba. İnsanız sonuçta, ne yapacağız ya, böyle yere bakarak kaldırımı sayarak yürümeyeceğiz. Hani sağa sola
1: yani
0: bakarsın.
1: Yanımda bakma, ben rencide olurum.
0: Tamam ama acaba sen paranoya yapıyor olabilir misin? Gayri ihtiyari hepimiz sağa sola bakmıyor muyuz? Ne yapacağız? Biz böyle robot gibi sabitlenip bir yere, öyle devam etmez hayat. İlla ki sen de bakıyorsun sağındaki sondaki insanın üstüne, başına, tipine, bilmem ne, hani anladın mı?
1: Ama işte rahatsız olacağın seviyeye geldiği zaman.
0: Heh, işte doğru. Nasıl bakıyor mesela?
1: İyi bakıyor.
0: He?
1: İyi bakıyor. Şarkı hiç alakası yok diyor ama iyi bakıyor.
0: Ben anlarım diyorsun ha onun bakışından ne niyetle baktığını.
1: Yani kadını fark eder yani bunu... Bir kadın anlamama ihtimali yoktur.
0: Bir dakika, ben yanlış anladım o zaman. Sen eşinin başka kadınlara bakmasından mı bahsediyorsun? Başka kadınların yanında bir kadın olduğu halde adama bakmasını mı diyorsun?
1: Bir bayanın yanında, bir kadının yanında başka bir erkeğin başka kadınlara bakmasını diyorum.
0: Tamam, yani kocanın başkasına bakması özetle. Evet, yanında anladığım kadarıyla eşin. Ver bir telefonu ona.
1: Evet, veriyorum.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Abi öncelikle Allah sabrını da verir inşallah.
2: Amin.
0: Bu meseleyi bir de senden dinlemek isterim. Yani ben burada seni savunan cümleler kurmaya gayret ettim. Ama ne diyorsun sen Tuba Hanım'ın bu söylemlerine?
2: Yani abartıyor diyorum ama kendi kabul etmiyor.
3: Peki yani sen gerçekten şimdi öyle baksan da baktım demezsin haliyle de. Hani ben şey dedim yani insanız tabii ki sağa sola bakıyoruz kim var kim yok. İlgimizi çeken bir şey oluyor ama oradaki niyeti sorgulamasının sebebini anlamaya çalışıyorum ben.
1: Doğancan bakıyor bakıyor şu an bir şey söyleyemiyor ya.
3: Neyse.
1: Ama şey konu böyleydi ya. Ben ama seni yıllardır dinliyorum böyle sabah hatta çocuklar bugün okula kendileri gidiyorlar. Kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Her sabah açıyorum. Geri iş yerine gidiyorum ama şey diyorum. O kadar kısa dinlemiş oluyorum ki seni.
3: Bir dakika dur konuyu dağıtma. Bak bir dinleyicim şey demiş. Doğancan Tuğba demek ki adama nasıl güvenmiyorsa Ankara'dan İstanbul'a eşlik ediyor ona. Yalnız bırakmamak için kadın peşine düşmüş. Sen o niyetle mi hakikaten geldin sen de İstanbul'a onunla?
1: Yok hayır ben o niyetle gelmedim.
3: Yalancı.
1: Yani güvenmiyorum ama hani o anlamda da gelmedim.
3: Ama adamın yanında da öyle güvenmiyorum demeyeydin. Şu an var ya o kadar eşin mutsuz ki ben sana anlatamam. Onun hissiyatı bana geçti.
1: Yok,
3: yani. O ağırlığını üstüme
1: zaten
3: aldım yani. Kız adama günaydın dedim ayakta yatıyor. Günaydın da ancam diyor. Hiç şey mi kaldı?
1: Hayır, hayır. O kadar alışık ki benden bu tepkileri duymaya artık şey yapmıyor. Beni kayla almıyor yani.
3: Peki son bir soru soracağım. Bu da yine bir mesajda gördüm. Beyefendinin sicilinde işlemiş olan bir dava var mı bu konuyla alakalı?
1: Var.
3: Tamam soracak başka bir şeyim yok.
1: Bundan sonra oldu zaten. Artık şey diyorum.
3: Ben boşuna kafayı yemedim diyor.
1: Ben de fark etmiyorum.
3: Anladım.
1: Yoksa diyorum bu olduktan sonra mı ben senin bakışlarını fark ettim diyorum.
3: Anladım. Hayırlısı iyi olursunuz inşallah diyor sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Herkese günaydın teşekkür ederim.
3: Günaydın. Selamlar. Yazık ne yapsın o da. O da ne yapsın öbürü de ne yapsın o da. Ama işte bak böyle de şimdi onların özelinde yaşadığı hikaye nedir bilmiyoruz tabii. Onu da şimdi oturup sormadım ama. Şimdi ilişkilerde eğer o güveni kıran çok böyle majör bir olay yaşandıysa hiçbir ilişki kusursuz değil. İlla ki oluyor tartışmalar ama yani böyleli bir şey olduysa araya üçüncü kişiye dair bir hikaye girdiyse o ilişkiden artık hani adam olmuyor yani iflah olmuyor. Bir taraf paranoyak oluyor bir taraf mutsuz oluyor falan yani ne gerek var ben onu anlamıyorum. Madem böyle altlar yiyeceksin daha o zaman toparlamaya da çalışmamak lazım. Tamam abi ben bir alt yedim bunun da bu sorumluluğu da üzerime alıyorum karşılığında olması gereken bu işin artık bitmesi diyebilmek lazım. Ben Tuğba'cığım sizin için demiyorum yani şansım sen. Yazık ki nahi aman. Ayrıca bir yapan bir daha yapar. Bunu da asla unutmayın.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
7: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Tanıtıcı reklam.
3: Şehir trafiğinde her gün dur kalk yapmak, kısa mesafelerde sık sık araç kullanmak ve bakımı sürekli ertelemek aracınızın bazı parçalarını fark etmeden yorabilir. Uzun ya da meşakkatli bir yolculuğun ardından aracınızı kontrol ettirmek de güvenli sürüşün önemli bir parçasıdır. Bosch Car Service her marka araca ekonomik bakım ve onarım hizmeti sunar. Aracınız servise kabul edildiğinde 15 adımlı kontrol uygulanır ve farklı bir arıza ihtimali olup olmadığı incelenir. İhtiyaç duyulan işlemler sizinle paylaşılır. Her aşamada onayınız alınır ve şeffaf faturalama yapılır. Konforlu bekleme salonunda ücretsiz Wi-Fi ve ikramlardan yararlanırken ofis işlerinize devam edebilirsiniz. Zamanınız kısıtlıysa Bosch Car Service web sitesinden randevunuzu önceden oluşturabilir, bakımınızı günlük programınıza göre planlayabilirsiniz. Böylece hem aracınızı hem zamanınızı korursunuz. Bosch Car Service, her marka araca bakım ve onarım.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: Reklam.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya,
6: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Vallahi.
1: Çok güzel işler yapıyorlar gerçekten. İkilem grubu ve en yeni şarkıları Eyvallah Süper FM'deydi.
2: Kararı döverim dönüyorum.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı.
3: Şuna şuna şuna gıcık oluyorum ya. Abi ayrıl. Ya ben beni getirmeyin buraya.
1: Diyebileceğiniz ne varsa. Sinir olduğunuz, gıcık olduğunuz, dediğiniz gündemleri konuşuyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

Sevgili Ankara'dan dinleyenler, bu cuma sabah yayınımı İstanbul'da yapıp yola çıkıyorum. Akşam da Ankara'dan yayındayım. Karardı bir Ankara'da canlı yayın aracımdan yayın yapacağım. Siz de dilerseniz gelip eşlik edebileceksiniz. O yayından sonra da bir söyleşi etkinliğimiz olacak bu cuma akşamı.

0: Hadi bakalım. Kimler nerelerdeymiş? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ayaz Mehmet Kaya.
0: Kim? Enes Mehmet, değil mi?
1: Ayaz diyebilirsiniz.
0: Ayaz, ha. Ayaz hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Gaziantep'ten arıyorum.
0: Ay ne güzel ya. Özledim Gaziantep'i de. Herhalde bir 3 sene falan oldu gelmeyeli.
1: Bekleriz. Kültür Yolu Festivalimiz var.
0: Evet ya. Her sene artık zaten son zamanlarda. Aa, ben de hatta bir Kültür Yolu Festivali'nin sunuculuğunu yapmaya gelmiştim. Doğru. İyi hatırladın. Unuttum. Ben de niye gelmiştim diye düşünüyordum az önce. Güzel. Peki ne iş yaparsın Ayaz?
1: Ben mobilyacıyım. Daha öncesinden 2-3 kere daha böyle görüşmüştük, konuşmuştuk zaten.
0: Yine hoş geldin o zaman.
1: Ama biraz zaman geçti.
0: Hadi bakalım. Bugün gıcık olduğumuz şeyleri konuşuyoruz. Sende ne var?
1: Bende ne var? Benim en sevmediğim şey, hani bu turizm otelciler var ya. Sezona başlarken diyelim ki işte 2000 liradan başlıyorlar. Hava yağmurlu yaşken böyle yavaş yavaş. Sonra havalar ısındığı zaman 2000 liralık otellerin 10 bin lira, 8 bin lira, 5 bin liraya kadar çıkmasına uyuz oluyorum ben,
0: evet,
1: bu şekilde.
0: İşte ona da erken rezervasyon fırsatı deniyor ya, işte önden plan yapılsın.
1: Ama onlardan şöyle bir şey, eğer o fiyat kurtarıyorsa niye devam etmiyorsunuz yani o fiyatla? Demek ki kurtarıyormuş sizi yani.
0: Evet.
1: İnsanlar bırakın ekonomik krizde tatile gitsinler.
0: Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de haklısın. Doğru diyorsun
1: abi
0: yani.
1: Şöyle söyleyeyim, çorbacılar var Antep'te, paçacılar var. Ben bu konuyla ilgili sosyal medyada çok eleştiriyorum bu arada, bunların hepsini eziyorum yani. Sosyal medyayı iyi kullanırım o şekilde. Adam paça dükkanı açıyor. Diyor ki şu tarihler arasında açılışa özel diyor. 250 liradan vereceğim ben bunu diyor. Ondan sonra diyor 350 lira olacak diyor. La kardeşim, 250 lira kurtarıyorsa seni niye devam etmiyorsun bu şekilde?
0: İşte ona da PR promosyon falan diyoruz. Belki kurtarmıyor. Ya da
1: başkası veriyor Doğan. Ama yani başkası veriyor.
0: Evet.
1: Kutu bu yani.
0: Doğru diyorsun abi. Ben sana hiç bulaşmak istemiyorum, biliyor musun? Çünkü girmek istemiyorum o topa.
1: Aslında beni hatırlarsın. Hani Seda Sayan'la Yemekteyiz programında bir ara konuşmuştuk ya. Hatırlıyor musun? Geçen seneydi.
0: Ay evet ya. Bak kesinlikle sana bulaşmamam lazım. Doğru. Doğru. Sen bir olay çıkarmıştın hatta. Hakkımı yediler falan filan. Doğru.
1: Aynen,
0: hatırladım.
1: Aynen.
0: Yok yok yok. Aynen. Sen git paçacılarla kavga et. Beni hiç bulaşma. Peki.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Son kez bir şey daha söyleyeyim. Kapatacağım. Lütfen otellere sesleniyorum. Arkadaşlar gerçekten bir ekonomik kriz var. İnsanlar bırakın tatili yapsınlar. Ya fiyatınız neyse, başlangıç fiyatınız o şekilde gidin. Hı-hı. Otelleriniz boş kalıyor. Ondan sonra ağlıyorsunuz yani.
0: Şu an bütün otel yöneticileri ay adam haklı vallahi doğru söylüyor diye.
1: Sezonu boş geçiriyor Doğan. Yani millet mahcup Yunanistan'a oldular. Gidiyor görüyorsun yani ondan sonra işte.
0: Evet ya, ben de anlamıyorum bu Yunanistan'a gidenleri. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Sağ ol, teşekkür ederim herkese. Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ankara'da nerede olacak bu etkinlik diyenler, paylaşacağım. Daha vakit var zaten. Ankara'dayım işte. Onu bilin siz. Hadi 3-5 mesaj daha paylaşayım hızlıca. Bugünün yayın konu başlığı şuna şuna şuna gıcık oluyorum, ayar oluyorum. Abi bu ne ya? Bu ne diyebileceğiniz ne varsa.
5: Zordur oğlum zordur.
0: Doğancan kendisi de mobilyacıyım dedi. Babasının ayrına mı yapıyormuş acaba o mobilyaları diye Sinan mesaj yollamış. Bak herkes aynı şey diyor. O da mobilya fiyatlarını indirsin o zaman. İnsanlar evine yeni mobilyalar alsın. Herkes 50 yıllık koltuklara oturuyor demiş Gökçe. Doğru. Antepli Ayaz, herkes sana kuruldu, haberin olsun.
5: Aklın başına geldi mi? Başın göğe er.

Evet, şu an bir sürü... Değil mi Doğancan ya? Ne var bu Yunanistan'da da sürekli gidiyorlar? Değil mi Doğancan yazmışlar? Evet arkadaşlar ya. Ben de anlamıyorum ya. Ne var abi gidip gidip duruyorsunuz bu Yunanistan'a ya?

0: Zine Salih'in bile artık sahnede söylemediği o şarkı eşlik ederken. Hadi hemen bir telefon daha.
1: Aklın başına gel.
0: Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Serap. Malatya'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Serap. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş buldum. Ev hanımıyım. Anneyim. 3 çocuğum var.
0: Oh,
2: onlarla ilgileniyorum.
0: Allah bağışlasın. Serap, hiç hayal eder miydin evlenmeden önce 3 tane çocuğun olacak? Bütün hayatın onların sorumluluğu falan filan.
2: Hiç hayal etmezdim. Aksine ben çocukları hiç sevmezdim.
0: Aşk olsun.
2: Ama nasip bir şey.
0: En büyüğü ve en küçüğü kaç yaşlarında?
2: En büyük 13, 2 numaram 10, 3 numaram da 8 yaşında.
0: Ay, hepsinin en böyle çetrefilli ve sıkıntılı dönemi ya.
2: Hiç sorma daha önce, hiç sorma. Rabbim sana da nasip etsin inşallah.
0: Yani... Hiç sorma deyip bunu demen de ne bileyim. Hayırlısı. Peki Serap, nedir gıcık oluyorum dediğin şey çocukların dışında?
2: Doğancan, ben her bokolog olanlara gıcık oluyorum.
0: Yayında
2: ya.
0: Öyle demeyeydik, iyiydi. Yani her şeye burnunu sokan diyelim biz. Evet.
2: Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Ya yemek yaparsın mesela. Ya güzel olmuş da işte şuna şu kadar un katsaydın. Ne bileyim, böyle kavursaydın. Ondan sonra bir tatlı yaparsın, ona bir bahane bulur.
0: Evet.
2: Arkasından temizliğine bir bahane bulur. Böyle her şeyi, evet, çok bilenlere çok gıcık oluyorum.
0: Doğru. Sen de onlara de ki, bacım çok bileni çok üzerler desen. Yani var, ama bir şey söyleyeceğim. İnsanın sonuç itibariyle ister istemez bir şeylere yorum yapma ihtiyacı sen de hissediyorsundur. Sen konuşmuyor musun birinin yaptığı bir şeyle alakalı?
2: Yok vallahi, ben eline sağlık diyorum. Çok
0: ya,
2: güzel oldu.
0: Yalan ya. Ya sen, bak diyor ki herhalde dün akşam misafirleri vardı, o yüzden şişmiş olabilir Serap yazmış birisi. Doğru mu?
2: Yok. Hayır, hiç alakası yok. Genelde böyle çok fazla sevmediğim için galiba çekiyorum Doğancan. Karşıma çıkıyorlar. Ben de hazır konusu varken arayayım dedim. Zaten çok uğraşıyorum sana bağlanmaya. Her gün uğraşıyorum çocukların servisini yaparken. Ne kadar zormuş sana bağlanmak ya. Vallahi bileyim.
0: İyi Serap, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese...

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. AFAD her iki depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Çelik, okullarda hasar olmadığını, eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi. Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı Gönül hakkında ön inceleme için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hakemler dosyası soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve üye Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Meclis bu hafta Kızılay Kanun teklifini ele alacak, Merkez Bankası Başkanı da sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın 5 ayında ihracatta rekor kırarak tarihi bir başarıya imza attık, dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'nin Saraçhane'deki ana binasının iade edilmesi için Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Mekke İttifakı'nın ikinci toplantısı bugün Riyad'da yapılacak, Dışişleri ve Savunma Bakanları katılacak. İran, sundukları 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını duyurdu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattı. Rusya-Ukrayna arasında saldırılar karşılıklı artıyor. Kiev yönetimi, Rus petrol tesislerini hedef alacağız açıklamasını yaptı. Moskova'da Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna ordusu ağır yük taşıyabilen dronlarla Rusya'nın işgali altındaki Kherson bölgesine bağlı Oleşki kasabasındaki asker ve sivillere 4 ton gıda ve ilaç gönderdi. Rusya'da laboratuvardan sızan salgın riski nedeniyle 5 hastane kapatıldı. Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Brezilya'da solcu devlet başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro'nun başa baş yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de hizmete açılacak. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmine verildi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Bilim insanları pahalı metallere ihtiyaç duymadan güneş ışığıyla suyu ayrıştırıp temiz hidrojen gazı üreten yeni bir kristal malzeme geliştirdi. İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamız.

Bir tane adam vardı ya, her bu şarkıyı dinlediğimde aklıma o geliyor. Zaman haber buradayız, zaman. Bugünün yayın konu başlığı, gıcık oluyorum ya, vallahi uyuz oluyorum diyebileceğiniz ne varsa. Güzel dünya. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531-785-9080. Şu an trafikteyim. 20 milyonluk aracın sürücüsü bile burnunu karıştırıyor. Vizyon sıfır, gıcık oluyorum demiş Aysel. Niye? Araba 20 milyon olunca adamın burnu yok mu oluyor? No. Onun da derdi aynı. Aysel. Bütün dünya, bütün olsan... Doğancan, bazen şarkılarda sanki senin sesini duyuyorum arkadan. Nakaratlarda sen de söylüyor musun arada demiş. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin Yıldıray. Davet edilmediğiniz bir yere beni neden çağırmadınız diye sorulmasından nefret ediyorum demiş Ebru. Ya evet ya. Buna kaçıncı arsızlık seviyesi? Buluşmuşsunuz, hiç haber vermiyorsunuz falan değil mi? Doğru. Yani bu benim bir insandan soğumam için çok yeterli bir söylem. Vardı benim de etrafımda öyle tipler de. Bunları diye komple bıraktım artık, iyi. Hadi canım, görüşürüz. Suyuma.

yatsana güzel ha diyenlere gıcık oluyorum diye mesaj yollamış sevgili Doğukan. Evet. Yani tabii ki herkes aynı şansa, aynı imkanlara sahip olamayabilir ama bu hayat sana güzel denilen hayatın da külfetini çeken sen değilsin benim ve bunun da eğer türlü mükafatları varsa sana göre bunları ben yaptım. Sen de yapaydın, senin de olaydı, değil mi?

Sefa Nur diyor ki onlara şey demek lazım. Seni de çağıracaktık ama gelirsin diye çağırmadık. Asansör çağırma tuşuna iki yöne birden basanlara fena uyuz oluyorum demiş Burak. Evet. Doğru. Onu bir öğrenemediler artık. Gideceğin yönün okuna basman lazım. Artık bunu bir öğren değil mi? Aşağı ineceksen aşağı oka basacaksın. Ama ne yapıyor bizimkiler? İkisine de basıyor. İkisine basınca daha hızlı gelecek diye mi düşünüyorlar acaba? Ha?

0: Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Kendi aile şirketimiz var.
0: Ne yani, ne yapıyorsunuz?
1: Mobilya, inşaat.
0: İyi. Her yol var ha. Yani bir projeyi baştan sona inşaatı da yapıyorsunuz, iç mimarisini de yapıyorsunuz falan filan.
1: Evet, evet, duruma göre değişiyor.
0: Hadi bakalım, nedir acaba senin gıcık oluyorum dediğin şey?
1: Mesela ben 30 yaşındayım. Evet. Yaşlarım da genelde çocukları var, evliler.
0: Evet.
1: Çocuğu arkada böyle kendini yırtarken beni arıyor sohbet etmek için. Ondan sonra çocuğum dur, yapma. Hani bu çocukların uyku saatleri de var, o arada da sohbet edebiliriz. En son arkadaşım aradığında çocuğu lavabonun içindeymiş mutfakta. Ay dedi, banyo yapıyormuş o, aha ha falan. O beni sinir ediyor. Çocuklarla hiçbir problemimiz yok ama yani.
0: Ana olunca anlarsın Damla. Yok çocuğu yırtıyordu arkada kendine. Beni ne arıyorsun o zaman? Diye. Belki de o an ondan, o kriz anından kurtulmak için, nefes almak için sen bir yardımcısın ama senin de umurunda değil be Damla.
1: Yani bir şey yapamıyorum ki, ne yapayım hani.
0: Bahane değil mi? Ben mi doğurdum?
1: Orada olsam belki.
0: Evet. İyi, Allah başka dert vermesin. Peki. Hadi
1: öyle.
0: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı. Gıcık oluyorum. Sürpriz bir şarkı çalacağım şimdi. Bir Orhan Gencebay klasiği ve 33 tane sanatçının bir araya gelip güzel bir tribüt albümü haline gelen Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünden bir şarkı. Hangisi?

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Damla.
0: Damla Damla, aksam sana. Hoş geldin Damla, nereden arıyorsun?
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Hiç bu şarkıyla sana böyle serenatlar yapıldı mı?
1: Yok, yapılmadı hakikaten.
0: Aa, çok güzel şarkıdır. Da şimdi çalmak istedim ama biraz şey olur, sabah sabah fazla olur.
1: Biraz evet. Evet.

arada az evvel yayına bağlanan sevgili Damla, birçok dinleyicim de sana gıcık olduğunu belirten mesaj yollamış. Üstümde kalmasın. İlkan yazmış, diyor ki bazen mesajları kurguladığını düşünüyorum, yoksa bir program nasıl bu kadar kusursuz olabilir ki demiş. Ah İlkan'cığım, öncelikle teşekkürler, sonra da iftiran için lütfen benden özür dile. Bu yalan değil bak, radyoya başladığım ilk yıllarda yapıyordum. Şimdi bir iki kişi böyle Instagram'da videolar çekmiş, radyocuymuş gibi böyle oturduğu yerden gözü kapalı sallıyor işte. Ankara'dan Seda Hanım yazmış. İzmir'den Hüseyin Bey diyor ki siz olmasanız. Adana'dan Muzaffer Bey'in bir mesajı var falan diye böyle kafasından uydurduğu mesajları okuyan böyle skeç gibi videolar var. Herkes de bana yolluyor videoları, görüyorum arkadaşlar. Ne olur yeter, yollamayın bana öncelikle. Bir ikincisi, yani radyoya başladım ilk 3-5 sene haricinde hiç böyle bir şey yapmadım, size yemin ediyorum. Vallaha billaha yok. Yani kaldı ki ben mevcut mesajları okuyamıyorum ki bir de sallayayım mesaj.

0: Aha, telefondan ne bu? Geçen hafta aygıtınızda ortalama ekran süreniz günde 8 saat 29 dakika.
1: İyi.
0: 8 saat. Dur bakayım bunun uygulamalarda en çok kullanılan bu ama bugünü mü gösteriyor sadece? Haftalık. Nasıl? Günlük. En çok Instagram'ı kullanıyormuşum. Sonra YouTube'u kullanıyormuşum. Sonra WhatsApp'ı kullanıyormuşum. Sonra eski Twitter, yeni X, onu kullanıyormuşum.
1: Evet. Bunlar da bana dair bazı özel bilgilerdi. Gelelim diğer telefonumuza. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar. Elif ben.
1: Hoş geldin. Ne haber? Yoldasın herhalde.
2: Evet. Yoldayım. Çocukları okula bıraktım.
1: Bıraktın ama değil mi? Yalnızsın şu an.
2: Küçüğünü bıraktım. Diğerleri kendileri gidiyor zaten. Artık onlar büyüdüler.
1: Hadi bakalım Elif. Nedir acaba senin gıcık oluyorum dediğin şey?
2: Ya nasıl diyeyim? Hani bazen böyle bir mevzu oluyor. Konu oluyor mesela. Bir arkadaşınla sohbet ediyorsun. Diyor ki sana işte ben atıyorum söylüyorum değil mi? Hayır öyle değil diyorum. Bu böyle diyorum. Böyle oldu diyorum. Böyle olmalı diyorum. O bu sefer tam tersi söylüyor. Hayır öyle değil böyle. Ya diyorum hani inatlaşıyorsun, diretiyorsun çünkü sen doğru olduğuna inanıyorsun. Hayır öyle değil diyorsun. Aslında böyle olmalı ya da böyle oldu diyorsun. Tam tersini söyle ve inatlaşmaya devam. Bu böyle devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? En sonunda şey diyorsun. Tamam ya, tamam öyle olsun. Tamam diyorsun, evet. Ve bitiriyorsun. Yani o kadar hani diretip bu şekilde devam etmesi, karşı tarafın senden daha ısrarlı davranması, en sonunda haklı olduğun yerde bile iyi tamam ya diyebilmek artık.
1: Onun derdi zaten sağlıklı bir iletişim kurabilmek, yanlış bildiğini düzeltmek, kendine bir şey katmak değil ki. Ben biliyorum en doğrusu.
2: Evet, yani. Evet hep öyle ama her yerde. Ve artık hani az önce bir arkadaş dedi ya hani yayında da söyleme dedin ama gerçekten her...
1: Anladım. Şeye burnunu sokan. Evet.
2: Her şeye burnunu sokuyor. Ayrıyeten bize işte bu sürekli böyle...
1: Dikte etmesi kötü ya. Sen öyle düşünmüyor olabilirsin de yani.
2: Evet, evet.
1: Sonuç itibariyle bak ben şöyle bakıyorum. Her türlü durumla alakalı etrafımda da mesela kendi kendime sorguladığım, kendi kendime yargıladığım bazı haller, durumlar oluyor. Ama gelip de ona eğer bana fikrimi sormadıysa bak bu yaptığın aslında buna sebep olur demiyorum. Çünkü demek ki onun yaşaması lazım. Hayır yaşasın.
2: Yaşasın da görsün.
1: Görsün o bir şeyi de ondan sonra. Çünkü neden bunu söylüyorum? Biz gördük şeyi yani.
2: Evet, aynen öyle. Biz gördük o da görsün o zaman. Doğru söylüyorsun.
1: Ki bize de söylüyorlardı. Mesela daha görece 20'li yaşlarını hatırla Elif. Eminim aile büyüklerin sana bazı konularda bak o öyle olmaz böyle olur dediği halde sen başının buyruğuna göre hareket ettin ama deneyimlemek gerekiyor. Hayat
2: deneyimlemek
1: böyle.
2: Deneyimlemek gerekiyor.
1: Sen de eğer böyle ortak bir sağlıklı iletişimde buluşamıyorsan bu insanlarla hiç görüşme. Cennet olsun. Vallahi ben
2: öyle yapıyorum zaten. Aman. Değilim artık. Evet. Yani önceden çok sık araşıyorsak, telefonlaşıyorsak eğer şimdi daha da şey yapıyorum. Çünkü benim enerjimi düşürüyor, benim canımı sıkıyor.
1: Evet.
2: Beni aşağı indiriyor. Yani o anlamda
1: mesafe.
2: En doğrusu
1: mesafe.
2: En güzeli.
1: Evet, en güzeli. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Kalbi güzeli olan insanların, kalbi güzel olanların günaydın diyorum herkese.
1: Günaydın. Bu arada beni aşağı indiriyor deyince bende bir çağrışım yaptı. Ne alaka? Yine bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki biz kültür sanat programı yapıyoruz. Sevgili dinleyicilerim, tiramisu tatlısını bilmeyeniniz yoktur. Tiramisu kelime manası. İtalyanca mıydı tiramisu? Muhtemel. Evet. Tiramisu aslında bu şey tek bir kelime değil. Tiramisu'nun anlamı beni yukarı kaldır anlamı taşıyor. Yani bana enerji ver anlamında bir kelime öbeği aslında ama tatlının da adı diyor ve inşallah sallamıyorumdur öyle gördüm herhalde bir yerde. Kesin Instagram'da bir Reels'ı falan. Olsun bak boşuna 8,5 saat değilmiş ekran süren. Bunlar da hep bilgi. Ben kitap okumuyorum, kitap izliyorum.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

şuna şuna gıcık oluyorum ya. Valla o kadar ayar oluyorum ki. Doğan Can ya Allah aşkına diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Doğancan gıcık oldum, çok şey var ama mesela şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ya, işte ben aklıma bir şey gelmemesine de gıcık oluyorum diye Burak mesaj yollamış. Doğancan sen de eşlik etsene bu şarkıya, çok güzel eşlik ediyorsun demiş Çiğdem. Ya tamam, ben de çağırırsın. Eşim beni aldığında ne? Gece yoktu maniye, hamı sensin içten geriye. Hazırlık after party'ye, yes, beni de çağırarsın. Herhalde aldattığında mı yazacaktın Gülten? Ayrıldım, babası da... Şeyin, kayınpederi de şey yapmış, olayın üstünü kapatmaya çalışan türlü şeyler söylemiş de onları yazmış. Evet. Çok yakın zamanda yaşadım, bir derdimi paylaştım. Kalkmış sabahın köründe bana detaylarını soruyor. Anlatmak istediğim kadarını anlatmışım işte zaten. Daha da bir şey anlatamam demiş Betül. Kız böyle, madem atarlanacağım biriydi de niye anlattın o zaman yani? Danimarka'dan yıllardır dinleyicinim Doğancan. Nasip Morokko'dan da dinlemekmiş. Seni çok seviyorum diye Hatice. Marokko'ya. Marokko nereye kız? Dur bir dakika bakacağım. Fas. Fas'a gittin. Sırf paramızı veriyor diye bizi tapulu malı olarak gören, kendini bir şey zanneden şu patronlara gıcık oluyorum diye bir mesaj gelmiş. Kendini her şeyde yüksek gören, mütevazı olmayan insanın bakış açısıyla, bakışıyla bile aşağılayan insanlar var ya, onlara uyuz oluyorum diye Hollanda'dan mesaj yollamış sevgili Esma, günaydın. İşe geç kalacağını ya da hiç gelemeyeceğini ve için izninizle deyip izin istemek yerine haberiniz olsun diye mesaj atıp bilgi vermeyi tercih eden uslupsuz insanlara gıcık oluyorum diye Rabia mesaj yollamış. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Hacer, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Nereden arıyorsun Hacer?
1: Bahçeşehir'den arıyorum.
0: Güzel, ne iş yaparsın?
1: Atanamayan felsefe grubu öğretmeniyim, evdeyim.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin. Şey, çalışmıyorsun
1: ol,
0: yani şu anda.
1: Yo, çalışmıyorum. 3 çocuğumu büyütüyorum.
0: Ne
1: kadar? Eve atandım.
0: Peki bekliyor musun hala atanmayı?
1: Yo, hiç öyle bir şeyim yok artık. Zaten hevesim de kalmadı. Kendi çocuklarımın terbiyesiyle, eğitimiyle uğraşıyorum artık.
0: Hadi bakalım. Muhtemelen sen hani eli güzel ekmek tutan bir koca bulduğun için bu rahatlık.
1: Evet.
0: Yoksa bu kadar rahat rahat. Vallahi hevesim kalmadı diyemezdin yani yoksa. Peki Hacer, nedir gıcık oluyorum dediğin şey?
1: Gıcık oluyorum dediğim şey ya, ergenlere böyle hani kıyafetleriyle ilgili yorumlar yapılıyor ya çok büyükler tarafından. Hmm. Benim de başıma gelmişti işte, biraz daha rahat giysen kızım, üstüne daha rahat şeyler giy baba diyorum. Rahat şeyler giydim. Yok diye daha rahat şeyler. İşte şimdi onu kızıma yapıyor, 14 yaşındaki kızıma. Hmm. Yani çocuklar hani kendince üstüruplu giyiniyorlar ama hani büyüklerimiz daha farklı giyinmelerini.
0: Rahat dediği daha hani şey, üstüne bol. Bir şey al diyor yani aslında.
1: Yani daha bol, vücut hatlarını belli etmeyen ama onlar da kendilerine göre bir tişört giymişler. Sonuçta var olan bir şey ne kadar saklayabilir o çocuk. O yüzden bir de ama ile biten kelimeleri çok sevmiyorum. Hani saçın güzel olmuş ama diye başlayan şeyler her zaman insanları biraz aşağıya çekiyor. Olumluyu da çürütüyor. O yüzden pozitif olalım, olumlu olalım. Ölümlü dünya dermişim.
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kadar.
0: Her şerde bir hayır var kız. Belki de senin atanmaman daha iyi oldu. Bir an niyeyse öyle
1: ya.
0: Bir hissiyat geldi.
1: Hayır ya, öyle düşünme de. Hayırlısı diyelim.
0: Öyle tabii. Peki sağ nasıl? Ol Hacer. Hadi gelsin sabah
1: teşekkür
0: enerjimiz.
1: Teşekkür ediyorum. Günaydın.
0: Yani tabii ki burada fikirler ayrılabilir. Bu bahsi geçen konuyla alakalı. Ben ben de açıkçası özellikle çocukların bu noktada şimdi ne yazık ki içinde bulunduğumuz dünyada çok fazla kötü örnek de var. Ve normalleştirilen bazı şeylerin ben açıkçası uzun vadede çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bununla alakalı yasaklar ya da ne bileyim işte türlü kurallar, kaidelerden ziyade aslında aile içinde bu gibi dürtüsel bir şey yüklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani ben sonuç itibariyle Anadolu kökenli bir ailenin çocuğuyum. Anam da babam da Karslı. Ben hani bizim bazı geleneklerimizin aslında karaktere de sirayeti noktasında çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyler çok saçma evet ama ne bileyim işte büyüklerin yanındaki haller, tavırlar, kimin yanında neyi ne kadar konuşup konuşmaman gerektiğini bilmek, üstüne başına dikkat etmek, oturmana kalkmana dikkat etmek, bunlar sonuç itibariyle değil mi? Yani karşı tarafa da kendimizle alakalı mesajlar verdiğimiz haller. O yüzden giyimde kuşamda da aşırıya kaçmak, macera aramak ne oluyor yani? Ben de mesela bazen şey diyorum kendi kendime, kim tabii ki nasıl mutluysa öyle giysin. Şimdi Hacer'in uyuz olduğu yere geliyorum. Ama yani sahneye mi çıkıyorsun? Bir de böyle 15-16 yaşındaki kızlar ne gerek var? Neden mesela? Niye? Niye yani böyle abartılı abartılı? Tamam o öyle mutlu da neden öyle mutlu, işte onu sorguluyorum ben yani. Giysin bahane ama hani mutlu olmak için onu öyle yapıyor. Bunu öyle oraya açıyor. Yani işte bu şekilde mutlu olmanın durumunu sorguluyorum ben. Yoksa bahane canım. Herkes kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıksın, çok da umurum ben. Benim kafam rahat vallahi arkadaşlar. Bugünün yayın konu başlığı, gıcık oluyorum dediğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
2: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Mutlu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim

Bugünün yayın konu başlığı, gıcık oluyorum ya, ayar oluyorum diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12. Yavaş yavaş toparlayacağız programı, o yüzden hadi son bir, belki bir telefon daha alırız, yani iki telefonla toparlayalım. Şuna şuna şuna gıcık oluyorum, ayar oluyorum valla diyebileceğiniz şeyler. 0212 368 62 12.

0: Bilmiş ve ukala insanlara çok sinir olurum. Kendimi hemen çekerim ortamdan diyen sevgili Banu. Banu, sana kötü bir haberim var. Tam anlamıyla kendini çekememiş olabilirsin şu anda bulunduğun ortam sebebiyle.
1: Şaka şaka. Benim neyim var kız, bir şeyim yok. Ben yine bir şey söyleyeyim mi? Ben yine size göre iyiyim. Şaka. Valla şimdi yayına bağlanan bazı dinleyicilerimle yaptığım sohbetlerden yola çıkarak hep böyle ben kendimi nasıl motive ediyorum biliyor musunuz? Hep başka insanlara bakarak. Mesela spora gidiyorum. Orada hali benden daha fena olanlara bakıyorum. Diyorum ki ben yine iyiyim. Yolda herhangi bir şeyle alakalı bir şey görüyorum. Hemen kendimle kıyaslıyorum. Ben bu konuda daha iyiyim diye. O yüzden şimdi bilmiyorum yani, farkındalık desen bende. Aklı başındalık desen ben de, hele az önce yaptığım bu giyim kuşamla alakalı sohbetin ardından bana yüzlerce helal olsun sana Doğancan temalı mesajlar gelmiş. Arkadaşlar ben çok iyi bilirim tribüne oynamayı. Ben bilmiyor muyum sizi nereden vuracağımı?

0: Alo. Ha, alo alo.
1: Düştü. Diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba. Gülcan ben, Doğancan.
1: Gülcan. Nasılsın? Sağ ol, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
2: Ben de iyiyim. Şanlıurfa'dan arıyorum Doğancan.
1: Gülcan kimin kız kardeşinin adıydı?
2: Bilmem.
1: Bir filmde. 80'li yıllar.
2: Ay.
1: Kız kardeşiydi değil mi? Küçük Emrah'ın.
2: Ay evet ya.
1: Ya da ablası mıydı? Anası da olabilir. Yok kız kardeşi, evet.
2: Ha, kız kardeşiydi, kız kardeşiydi. Başına da çok hoş şeyler gelmiyordu.
1: Gülcan!
2: Ya doğanca.
1: Evet Gülcan, nedir senin gıcık olduğun şey?
2: Benim gıcık olduğum şey ne? Öncelikle hatırlatmak istediğim bir şey var senin aracılığınla. Ben biraz önce hastaneden çıktım. Şu an aracımdayım. Hastaneye gidiş sebebimde ben mene kanseri tedavisi görüyorum daha önce.
1: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı. Senin aracılığınla da hem cinslerime kendilerini mutlaka kontrol etmelerini, asla ihmal etmemelerini ve kendilerine çok iyi bakmalarını tavsiye ediyorum.
1: Hemen böyle bir sürecin içindeyken yakın zamanda da yine böyle bir sohbet yapmıştım bir dinleyicimize, sana da sorayım. Nasıl keşfettin? Yani böyle bir rahatsızlığın keşfi nasıl oldu sende?
2: Aslında ben çok yeni doğum yapmıştım. 3 aylıktı bebeğim. Biraz o sebep oldu. Yani hani ters giden bir şeyler vardı. Yani hani... O zaman süt kanalı tıkanıklığı falan vesaire demişlerdi. Ama ben sonra kendimi muayene ederken bir sertlik oluştuğunu anladım.
1: Bir kitle geldi eline.
2: Evet, elime bir kitle geldi. Önce bunun süt kanalı tıkanıklığı olduğunu söylediler ama ben hani dedim ya, ters giden bir şeyler vardı ya. Hani bu böyle değildi. Farklı bir durum vardı ve bunun tekrar farklı bir doktora gittiğimde aslında öyle olmadığını anladım. Ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtim. Şu an hala tedavim aktif olarak devam ediyor. Ama birçok şeyi atlattım diyebilirim. Yani hani şu an hem psikolojik olarak hem bedenen kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ha evet, bu başımıza gelebilir.
1: Tabii ki.
2: Ama dünyanın sonu değil. Artık gerçekten hani tıp bu konuda çok fazla ilerledi. Ve ellerinden gelen her şeyi kesinlikle çok iyi yapıyorlar.
1: Ve bu noktada da aslında söylediğim bu önemli. Belki de senin bu doğum sonrası sürecin olmasaydı, işte çocuğun evet, süt emmiyor olsaydı, bunun üzerine çok düşmeyecektin. Çünkü orada türlü sebepler var diye düşünüp geçiştirebilirdin. Ama yani işte erken tanı hayat kurtarır cümlesi çok boş bir laf değil. Hı-hı. Yani bu noktada vesile olsun. Yani o bilir insan çünkü kendi vücudunu, nerede neyin kesinlikle değiştiğini öyle vesaire. Dikkat etmekte fayda var. Sen de inşallah en yakın zamanda... Daha önce hatırlar mısın, böyle böyle konuşmuştuk. Ben artık tamamen iyileştim, temizlendi.
2: Evet, benim bize müjdeler. Bir de Instagram sayfam var Doğancancığım. Ben eskiden evimden böyle çok boş durmayı seven bir insan değilim aslında. Aktif gün. Evimden böyle işte içli köfte, sarma, su böreği falan yapıp sattığım, insanlara yardımcı olduğum, onların da bana destek olduğu bir sayfam vardı. Sonra rahatsızlanınca da ben bu sayfayı aslında sürecimle ilgili... arkadaşlara farkındalık yaratmak amacıyla hani yaşadığım şeyleri anlattığım bir sayfa.
1: Neymiş, söyle bakayım.
2: Birlikte güçleneceğiz. Birlikte alt tire güçleneceğiz sayfamın adı.
1: Birlikte güçleneceğiz. Ben de bakayım, inceleyeyim şimdi. çok geçmiş olsun tekrar. Dur bakayım, bu şey mi? Oldum. Bu 4 çocuk annesi yazan sen
2: misin? Evet benim.
1: Evet, gördüm şimdi seni.
2: O benim.
1: Ay kız, ne güzelsin. Gülcan.
2: Teşekkür ederim.
1: Maşallah.
2: Sağ ol Gülcan'cığım. Senin güzelliğin, gıcık olduğum şeyi de söylemek istiyorum. Aslında gıcık olduğum şey değil de hani bu süreçte bizi çok rahatsız ediyor. Belki sen de duymuşsundur. Ya işte ya boşver, üzülme ya, grip gibi oldu artık bu. Hani sen de atlatırsın deyip lütfen sürecimizi... küçümsemeyiz demeyeyim de yani hani bu hoşumuza gitmiyor. Evet biliyorum, karşımızdaki insanlar bize bunu destek olmak amacıyla söylüyorlar ama hani kimse grip olduğunda gidip de kemoterapi almıyor. Gerçekten o dönemde artık bilmiyorum Yani hani böyle psikolojik olarak da böyle bir yıkıma uğradığımızdan bu beni çok rahatsız eden durumlar.
1: Haklı olarak çok hassas bir süreç zaten ve ne yazık ki bizim memleketimizin de birçok insanının ağzından çıkanı kulağa duymadığı için bu konuda sonsuz hak veriyorum sana, maruz kaldığın şeyleri öngörebiliyorum. Bir yandan da gözümün ucuyla sayfana baktım. Arkadaşlar birlikte alt dire güçleneceğiz diye Instagram'dan Bahar'ın belki de bu anlamda manevi destekçisi olabilirsiniz. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Güzel haberlerini de inşallah tez vakitte bizimle paylaş. Minik bir ara.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Evet, artık veda ediyor sevgili dinleyicilerim. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. İşimiz gücümüz rast gitsin. Karşımıza güzel fırsatlar çıksın inşallah. Ben şimdi koşa koşa hemen Müge Anlı'yı açacağım. O çocuğun o şeref yoksunu, sözüm ona annesi ve dayısı. Bakalım ne yaptılar, dün gözaltına almışlardı onları. Ne anlatıyorsun Doğancan diyenler, valla açın bakın, hiç bir daha anlatamam şimdi. Kendinize iyi bakın, yarın sabah tekrar görüşünceye dek işiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Kaçırdığınız yayınlarda Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde hatırlatmakta fayda var. Şimdilik alas bağladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişe kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende başlıyor.

her zaman yaptığımız gibi hava durumuyla başlayalım dilerseniz. Çünkü havalar öyle acayip ki sabah uyandığımızda ilk onu soruyoruz böyle. Aşkım hava nasıl olacak ya? Böyle gerinirken. Onu sorduğumuz, hasta olmamak için hani bir öyle bir böyle havalar, o yüzden söylüyorum. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle. Bütün yurtta neredeyse yine ama spesifik verelim. Akdeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyormuş. İstanbul'u merak edenler için hemen söyleyelim. Bütün hafta 19-20'ler civarında olacak ama pastırma sıcaklarıyla da ilgili bir haberim var. Yine onu da

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Çok gördüm yoldan.
1: Günün acayip haberlerinden biriyle başlayalım bence. Hamsiyle yapılmış bir şey. Daha önce duydunuz hamsili sütlaçlar, en son hamsili simitler. Bak kolonya vardı değil mi? Hamsi kılçık batıyor eline. Dökünce. Ama bu şimdiki haber biraz daha anlaşılabilir düzeyde. Neden? Rize'de bir aktarın vatandaşlardan gelen talepler üzerine yaklaşık 5 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından bölgenin simgesi hamsiyi cilt bakım ürününe dönüştürmesi dikkat çekmiş. İçinde mısır unu da varsa aynı zamanda yenilebilir bir şey de olabilir bu. Tereyağı yerine bunu yaparsan şey olabilir. İnşallah kokuyu bastırmışlardır çünkü hani... Ağır bir balık kokusuyla cildi güzelleştirmeye çalışmak, ya evet aynen öyle, bayağı bir sorun olabilir ama 5 yıl sürmüşse Ar-Ge'si kokuyu önlemişlerdir diye düşünüyorum. Hamsili cilt güzelleştirme kremi.

günlerde böyle insanların en özel günleri oldukları için hani kendilerine ait böyle ufak tefek şovlar yaparlar. Ben yanından geçmem. Gelinle damat dans ederler. Koreografi hazırlanır, işte arkadaşları gelir falan. Ben mesela o düğün videosunu izlesem utancımdan sonra yerin dibine girerim. Bir de damadın ya da gelinin coşkulu arkadaşları vardır. Onlar da böyle anıları zart diye hayatınızın ortasına saplamak için bazı aksiyonlarda bulunurlar. Benim de mesela evliliklerimden birinde geçmişte böyle bir şey olmuştu. Mesela ben hala yapıyorum kulüp DJ'liği. O dönem bana kulaklık almışlardı. Pahalıydı ama. Kulaklık taktılar falan arkadaşlarım. Ankara'da evlenen Buğra Yalçın'a arkadaşları düğününde altın yerine sopa böceği, yeşil iguana ve farklı türlerde egzotik hayvanlar hediye etmişler. Yani damadın buna bir ilgisi var olabilir ama bunlar herhalde Türkiye'de satışı olan hayvanlar ki sopa böceği ne ya? Yani öyle gelenekler var ya sırtından sopayı falan. Hı? Gelinin sırtında sopa böceği. O olabilir yani. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor.

Daha önce haberini yapmıştık. Kahvenin belli oranda içildiğinde kalp sağlığına faydası var haberlerini okumuştuk. Peki hangi kahveyi içmek gerekiyor? Filtre kahve mi yoksa Türk kahvesi mi diye bir araştırma var. Kahvenin hazırlanma biçimine de önemli bir rol oynuyormuş lezzetinde. Özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark bulunuyormuş. Kağıt filtre bu süzülüyor ya oradan. Kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyormuş o kağıt. O yüzden şeye karışmıyor kahvenin içerisine. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyormuş. Yani zaten Türk kahvesi çok abartılan bir şey. Ay aşkım ben gerçekten güne başlayamıyorum. Duble kahve, Türk kahvesi. Abi yarısı telve onun zaten ya. Kazar abi de dibini ıskaladığında var ya. Ben öyle bir şey yaşasam günüm rezil oluyor benim mesela ya. Ben

insanların kamera görmek, işte birilerinin mikrofon uzatması şimdilerde biraz daha rahat. Ama geçmişte daha böyle insanlar heyecanlanıyorlardı ve ne yaptıklarını bilemiyorlardı. Yani hani garip garip davranabiliyorlardı. Bu dönemde de bu garip davranışlardan birisi Kilis'te olmuş. Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün'ün başlattığı kampanyayla palamudun tanesini 100 liradan satışa sunulmuş. Bu da haber olmuş. O haber çekimi sırasında balıkçı çalışanı da gaza gelip palamutu çiğ çiğ yemiş. Ya abicim neden böyle bir arada şey vardı değil mi? Hollanda'yı kızıp portakal kesme. Ya ne alakası var? Rengi aynı. Çok acayip. Yani gaza gelmemek lazım.

0: Optimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

bazı babalar özenli babalardır. Çocuklarına böyle hayatlarının çok büyük bir bölümünü ayırırlar. Hiçbir şeyden kaçınmazlar. Yorgunluk dinlemezler. Onlarla vakit geçirirler falan. Yani ben de onlardan biriyimdir. Hani övünmek gibi olmasın. Hayatımın çoğu kısmını duble olan, yani ikiz olan kızlarıma, double olan kızlarıma ayırmış durumdayım. Ama bu benim ya da bu ilgili babaların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız ne ki ya? Bak şimdi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kızıyla birlikte hipersonik füze denemesini denetlemiş. Yani ben işte kızlarımın ayağının altına serilsem şimdi bu haberi okusalar demeyecekler mi? Bizim hipersonik füzeler... He baba, bak benziyorsunuz da. Sonrasında da bu hipersonik denemenin ardından Kuzey Kore liderinin kız kardeşi de Kim Yo-yong. Abi bunu anneleri seslendiğinde herkes evde efendim diyordur ya. Ne kadar benziyor isimler. Füze denemesinin ardından yaptığı açıklamada Güney Kore ve Japonya'nın askeri makamlarının takip kabiliyetlerini sınırlandırdıklarını söylemiş bu füzeyle. Ya yok mu bir hipersonik füzemiz be? He? Kızımla ateşleyeyim şöyle. Ha, mis gibi. Geçmiş

sabah haberi var yine sırada ama bu sefer bize iyi yansıyor yani. İndirime gidiliyormuş. Geçen gün biliyorsunuz 2.22'lik bir indirim oldu motorine. Bu gece yarısından itibaren de 4.95 liralık yeni bir 4 lira 95 kuruşluk yani yeni bir indirim yapılması bekleniyormuş. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere. Depo boşsa biraz daha gidin ya da stop edin. Yani hani bitirin sonra alırsınız.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz, keyifli bir gün diliyorum yine. Haberlerle hemen devam edelim. Figure diye bir şirket varmış. Bunlar teknoloji şirketleri. F02 adlı robotlar 2 yıl içerisinde eskidikleri gerekçesiyle yapay zeka yazılımları çelik kazanlara atlamaları üzerine eğitmiş bunları. Yani artık eskidik biz. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın deyip bayağı kaynar çelik şeyi atlıyorlarmış ya. Kazanları atlıyorlarmış. Korkunç değil mi bu? Terminatör'de vardı bu. En son eli gider böyle hani kaybolur. Ya bunlar başka bir hikaye yazıyorlar arkadaşlar. Bak ben teknolojiden korkuyorum diyorum. Siz diyorsunuz ki yok ya bizim faydalı falan filan. Baksana ya bir kendilerine ait bir hikayeleri var. Şimdi bunların bir sonraki nesillerinde ne olacak? Siz bizi kaynar kazanlarda yaktınız. Olacak bu.

0: 1-2 senedir 1 Eylül'de hava tak diye soğumuyor mu? Bu iyi bir şey yani, tam mevsiminde değişiyor falan filan. Ama bunun dışında da birden o kadar düşmesi de bizi birazcık yavaş yavaş geçiş yapamıyor muyuz ya? Ya yapraklar sararıp dökülmediler ya. Tam o mevsim ama hani böyle bu kadar soğuk olması da acayip. Ama sıcak severler için son bir umut olan pastırma sıcakları 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönemde görünmeye başlayacak. Yani o 20 günlük araya denk gelecekmiş. 7-8 gün sürdüğü de oluyormuş. Ama sıcaklar oldukça yükselecekmiş. Böyle bir yazı hatırlatacak ya. Böyle aa ne güzel diye havuza falan. Denize giriyorduk ayakları uzatıp şezlongda. O havayı tekrar solutup bize sonra tekrar kaybolacakmış ve ciddi şekilde sıcaklıklar düşecekmiş.
1: Düştüm

Bizim aklımıza C vitamini deyince böyle suya atılıp eritilen sandozlar geliyor ama doğadan almak bunu daha iyi tabii. Aklımıza doğa deyince de C vitamininin en yüksek olduğu işte mandalinaydı, portakaldı falan geliyor. Ama portakalı bile geride bırakan ve C vitamini bakımından en zengin sebzeler arka arkaya sıralanmışlar. Yersiniz, yemezsiniz. Ben şu listenin hiçbirini yemem. Ben portakaldan devam ama sevenine de söyleyelim. Mesela karnabahar 8. sıradaymış. 100 gramında yaklaşık 48 miligram C vitamini bulunuyormuş ya karnabaharın. Peki pişiriyor muyuz? Böyle kütür kütür öyle yenmez. Karnabahar. 7. sırada 8 tane sebze sıralanmış. 7. sırada C vitamini zengini yeşil dolmalık biber varmış. Bunda da 100 gramında 80 miligram C vitamini varmış. C vitamininden yapmışlar ya. 6. sırada Brüksel lahanası. 5. sırada brokoli varmış. Kara lahana çok iyiymiş. 4. sırada 100 gramında 90 miligram C vitamini varmış. Kırmızı dolmalık biber yine 3. sırada acı biber. 100 gramında 140 miligram C vitamini varmış. Asıl

Yazın en sıcak zamanını düşünün. Bir öğlen vakti yürüyorsunuz güneş tepenizde. Bir ağacın gölgesine girdiğinizde o sıcaklık farkı, o serinlik hemen size yansır değil mi? Bu yazda İngiltere'de, Fransa'da acayip sıcaklardan bir sürü insan öldü. Bunun üzerine toplanıyor İngiltere ve diyorlar ki 500 bin ağaç dikiyoruz ki şehirler serinleyebilsin diye, insanlar gölgelerinde ölmeden rahat rahat yaşayabilsinler diye. 2030 yılına kadar özellikle parklara ek olarak ve sokaklara, insanların yaşadığı sokaklara ek olarak 500 bin ağaç dikecekmiş İngiltere. Bizde de olsa ne güzel olur değil mi? Değil mi? Evet.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gün

İnsanlar çok acayip. Bazı şeyleri çok sahipleniyorlar. Ama arkadaşı olarak götürüp bir psikoloğa göstersen hastaneden çıkamazlar. Yani hakikaten salmazlar yani. Aman abi, bu arkadaşın bizimle bir 20 gün geçirmesi lazım. Onlardan bir tanesi. Tamam, hayvan sever olabilirsin de. Japonya'da kendine özel köpek kostümü yaptırarak tanınan... Ya bu adam bayağı köpek kostümüyle dolaşıyor sokakta. Dört ayağının üzerinde. Yani iki el, iki ayak. Tako sanmış ismi. Takma isim gibi. Kimliğini gizli tutuyormuş. Sonrasında elinde küçük bir köpek yavrusuyla sosyal medyasından yüzünü paylaşmış. Aman çok merak ettik. Adam 650 bin lira harcamış köpek kostümüne. Ve sokaklarda en sevdiği şey böyle Lassie vardı eskiden, hatırlar mısınız? Lassie'ye benziyor zaten yaptırdığı şey. Boy o da gerçek ha. Seversin yani. Bayağı sokaklarda onunla dolaşıyormuş ve 650 bin lira harcamış. Garip, dediğim gibi çıkamazlar hastaneden. Seni sor.

bütün dünyada nüfus yaşlanıyor. Yaşlandıkça da üretim de azalıyor ve nüfus da azalıyor. Nüfusun belli bir seviyede olması, herkesin bildiği gibi ülkelerin ekonomileri yaşayabilmesi, daha uzun soluklu yaşayabilmesi için önemli. Asya'da da Singapur, Japonya ve Güney Kore'de hükümetler hızla yaşlanan nüfuslarını arttırmak için, kimse de çocuk yapmıyor haliyle, arttırmak için ne yapıyorlarmış biliyor musun? Tanışma ve eşleştirme programları başlatmışlar. Kaydırmalı. Şimdi bunu duyanlar bizden VPN'le arayacaklar o programları. Ama hakikaten böyle, yani çözüm nedir bilmiyorum ama insanların üremeleri ve yaşamın devam etmesi için çok önemli. Singapur, Japonya ve Güney Kore el atmışlar duruma. Bir kenarından tutmuşlar yani en azından. Devlet bize yardım etsin, destek versin, işte böyle olmalı.

geç kalınsa da insanlar artık fosil yakıtları tüketmeye başladılar. Yani daha çok uzun süre var önümüzde ama bir eşik aşıldı ve artık insanlar enerji anlamında başka şeylere yöneliyorlar. Bilim insanları bu konuda çalışmışlar. Güneş ışığından yararlanarak sudan hidrojen elde edilmesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirmişler. Amerika'da yapılan çalışmada geliştirilen özel malzeme ışıkla harekete geçerek suyun hidrojen üretiminde kullanılmasını sağlıyormuş. Yani ne demek bu? Suyu yakıta çeviriyorlarmış. Heh, yapay zeka zaten suyun içinden geçiyor. Şimdi bir de siz yapın. Bitsin su. Bitsin.

İstanbullular için güzel bir haber verelim. Yarın yani salı günü İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Dolayısıyla 6 Ekim'de yarın İstanbul Kart entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz olacakmış. Hafta içine geliyor bunlar. Hafta sonu da geldiğinde ne gezersin ha? He? Oradan oraya, oradan oraya. Bakalım neler varmış, neler dahilmiş. Otobüsler, metrolar, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi toplu ulaşım araçlarından ücret alınmayacakmış. Yarın işe gitmesek mi? Bir gezsek, hava da fena değil, böyle olacak. Ya siz bilirsiniz.

yaşlı zenginlerle yaşlı ünlüler artık hani piyasadan tamamen kalkmış ünlüler bir süre sonra çekilmez oluyor ya. Bak mesela Bill Gates gene çıkmış demiş ki bu sürekli bir şeylerle ilgili açıklama yapıyor ya. Abicim ye paranı ya. Sen Bill Gates'sin ya. Bin dev gibi yatın var. Gezsene. Senin ne işin var insanların vergi yüküyle? Microsoft'un kurucusu Bill Gates insan çalışanların yerini alan robotlardan vergi alınması gerektiğini savunuyor. Bayağı SGK prim. Sen şimdi niye böyle bir şey yapıyorsun? İşverene yüklüyorsun böyle bir durumu. Yani geçenlerde de Michael Douglas çıkmış demiş ki eşimi ben eskiden set çalışanıyla bilmem ne. Ya Allah Allah bize ne? Sen tekrar iki tane gazete kupüründe yer alacaksın diye biz niye bunu duyuyoruz? Aklımız ergeleri söyleyeyim ben. Lütfen rica edeceğim.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'ydü. Bilmiyorum haberiniz var mı? Ben de işte haberleri hazırlarken program için ona denk geldim. Ama asıl doğru olan yürüme şekli ya da adım sayısı mıdır diye bir doktorumuz, hemen söylüyorum, uzman doktor Muhsin Doran demiş ki 7000 adım mı 10000 adım mı diye sormuşlar. Asıl olan haftada 20-30 dakika yürümek demiş kendisi. 75 dakika yüksek şiddetli kardiyo ya da 150 dakika orta şiddette kardiyo yapsanız 20-30 dakika yürümeye denk geliyor. 20 dakikanın altındaki yürüyüşlerde yağ yakımı gerçekleştirmiyor demişler. Yani 20 dakikayı aşacağız eğer önümüzdeki yaza. Aynen. 30 yıldır aynı hikaye. Önümüzdeki yaza fit gireceğim. Ha girersin, oldu. Her gün 30 dakika yürümezsen giremiyormuşsun.

Yapay zeka yazılım şirketlerindeki istifalar devam ediyor. Bak yine birisi istifa etmiş. OpenAI'da 3,5 yıl güvenlik ekiplerinde çalışan bir adam, David Robinson diye bir adam, şirketin hızlı geliştirme kültürünü eleştirerek istifa ettiğini açıklamış. Şimdi bunlar ne oluyor? Ya bunlar ilk uzayanlar. Yani belli ki başları bir derde giriyor bunların. Abi ben ufaktan hadi bye falan diye uzaklaşıyorlar. Çünkü adam açıklamasında demiş ki yapay zeka sistemlerinin nükleer enerji ve havacılık sektöründeki kadar sıkı güvenlik önlemleriyle takip edilmesi gerektiğini söylemiş. Bunun yapılmadığı için de istifa etmiş. Bu bunların başına bir şey gelecek. Özellikle dünyadaki suyu bitirdikleri için bunların bak ben size bir çok bak bu yapay zeka şirketlerinin

saatte beraberiz Süper FM'de. O iş bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Hemen haberlere bakalım. Neymiş o haberlerden bir tanesi? Hani biraz da yorumlamakta fayda var. Mesela bazı kokular vardır değil mi? Böyle sizi rahatlatır, geçmişe götürür. Ne bileyim mutlu eder. Yüzünüzde o kokuyu aldığınızda bir tebessüm oluşur. Mesela metrobüste 1.90 boyundaki kıllı bir abinin koltuk altındaysanız. Hayır, o değil. O sizi sinirli yapar. Bu bahsedeceğim kokular sizi mutlu ediyor. Mesela yeni kesilmiş çim kokusu, değil mi? Böyle tır tır tır o çim biçme makinesi çalışırken o koku gelir falan. O bana en azından iyi hissettirir. Japonya'da yürütülen yeni bir bilimsel araştırmaya göre de vücuda henüz tek bir damla kafein girmese dahi yalnızca taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın dakikalar içerisinde olumsuz duyguları hafiflettiği ve beyinde gevşeme dalgalarını tetiklediğini ortaya koymuş. Kahveyi kokluyorsun, mis gibi böyle oh ne güzel geldi diyorsun. O bir mutluluk yaratıyor. Bahsettiğim kokular onlar. Metrobüs değil. Yani başa dönmeyelim.

Bu yıl içerisinde Social Network diye bir dergi bir yayınlıyor, bir çalışma yayınlıyor. O çalışmada 139 kişiyi takip ediyorlar. Bir Amerikan toplum hizmeti kuruluşlarındaki kadın erkek 139 kişiyi 18-24 arasında takip ediyorlar ve asıl soruyu soruyorlar. İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi diye. Araştırmalar iki farklı yüzünü gösteriyor işte olayın. Kadınlar açısından farklı, erkekler açısından farklı bir durum söz konusuymuş. İş arkadaşlarının hayatınızdaki yerini ölçmeye çalışan çalışmada araştırmacılar kadınların erkeklere göre daha birbirine bağlı, daha eşitlikçi ilişkiler kurduğunu fark ediyor. Kadınların iş yerinde hiyerarşiden bağımsız güçlü arkadaş bağları olduğu ve bunu geliştirdikleri gözlemleniyor. Tabii şey de var orada, iş yerinde böyle bunu yaparken Arif de gitmiş seni geçen gün müdüre okumuş falan. O dedikodu tarafı da var ya, oradaki network daha gelişmiş oluyor o anlamda. Erkekte şey oluyor, ne Arif mi falan diye böyle sinirlenme oluyor. Kadınlar bunu böyle biraz daha elekten geçirerek şey yaptıkları için onların iş yaşantısında pozisyonlama anlamında daha etkili oluyormuş arkadaşlık.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Tolga Gündüz'le

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-26 verilerine göre Türkiye'de örgün eğitim kapsamında 75.012 okulda 17.740.308 öğrencinin eğitim gördüğünü söylemiş. 17 milyon öğrencimiz var. Bu güzel bir şey. Hakikaten de öyle. Okul başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 216 iken ortaokulda 274, orta öğretimde de 346 kişi oluyormuş. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da ilkokulda 19, ortaokulda 25, ortalama alıyorlar tabii. Orta öğretimde de 21 öğrenci oluyormuş. Ortaokulda en yüksek rakam aslında ilkokulda %98.5, bu oranın okula gidip 6-9 yaş arasındaki %98.5'i bu eğitime, ilkokul eğitimine giriyormuş. %100 olması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor.

Türkiye'nin yapay zeka verileri açıklanmış. Kim ne oranda kullanıyor anlamında söylüyorum bunu. Nüfusu oranla %37.6'sı yapay zeka kullanıyormuş Türkiye'nin. Erkekler %37.2'de kalırken kadınlar %38.1'delermiş. Vay abi biz nasıl ya? He? Beyler. Burada da yapmazsın ya. Ne için yapay zeka kullanıyormuşuz? Özel sebeplerden. Anladım. %86.4'ü kullananların özel sebepler için kullanıyormuş. Mesleki olarak kullananların sayısı 37.3'müş. Eğitim için bu rakam çok yukarı çıkmalı. %32.6'ymış. Kullanım amacına göre yapay zeka kullanan girişimcilerin oranı şöyleymiş. En çok pazarlama veya satış tarafı kullanıyormuş ki artık neredeyse bütün ürünlerde, televizyon reklamlarında, radyo jingle'larında AI'ya rastlıyoruz, yapay zekaya. Arge'de, üretim veya hizmette, işletme yönetiminde, muhasebe ve finansta yapay zeka en çok kullanılıyormuş.

Uzun süredir konuşuyoruz biliyorsunuz. Trafik cezaları güzel oldu be. He? Özellikle böyle herkese saldıran tipler var ya, hemen kamerayı ağzına sokuyorsun. Sonra gönderiyorsun yetkililere. Arkadaşı buluyorlar ve ceza kesiyorlar. İstanbul'da da bunun gibi bir olay oluyor. Ve benim içimin yağları eriyor. Bayrampaşa Kartepe'de, Kartaltepe özür dilerim mahallesinde, cadde ortasında iki araba yan yana geliyorlar. İkisinde de ikişer kişi var. Dört kişi birbirine giriyor. Tekme, tokat bir doluyorlar birbirlerine. Sonra polis peşlerine düşüyor arkadaşların. Trafiğe böyle yapamazsınız. Gelin bakayım siz diyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi uyarınca toplam ne kadar para cezası kesiyorlar biliyor musunuz? 720 bin lira. Kavgaya karışan iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyuluyor. Araçlarsa 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Yeter mi? Yetmez. Bence bu cezalardan sonra bir de bir tedaviye gitmeleri gerekmiyor mu? Nasıl alkollü araç kullanmaktan böyle bir süre sonra tedaviye gidiliyorsa, bu arkadaşlar da öfke kontrolünü sağlayamadıkları için gitmeliler bence.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin. Aklımda yokken bile yazdım sana şarkıları. Bu gece bensiz uyuyamadım.
1: Amerika'da bir adam eşini öldürmek, vahşice öldürmek suçundan 1985'te müebbet hapis cezası alıyor. Ve 40 yıl sonra bu cezanın haksız olduğu ortaya çıkıyor. 40 yıl hapishanedesiniz ki Amerikan hapishanelerini filmlerde görüyoruz. Hiçbir şey olmasa bir şey oluyor yani. 6 yıl önce eyalet savcısı adama gidiyor, diyor ki eğer suçunu itiraf edersen seni bu hapishaneden gönderiyoruz, artık suçlu olduğunu kabul ediyorsun çünkü, diyor. Adam reddediyor çünkü eşini öldürmediğini savunuyor ve 40. yılında adamın suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. 40 yıl boyunca bir düşünsenize, gözlerinizi kapatın. Korkunç değil mi ya? Bütün hayatınız çalınmış. Şimdi tazminat verecekler, 20 milyon dolar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım derken aklıma bazı böyle tekrarlayınca bir şeyler geldi, onları paylaşırım ben sizinle. Layık.

Şimdi kötü haber vermek istemem ama Rusya'dan gelen bir haber. Bu dünün de haberi, yani taze bir haber. Bu biz vebaydı bilmem neydi, bu salgından sonra, pandemiden sonra böyle kulaklarımız daha bir açık bu haberlere. Rusya'da veba araştırma enstitüsünde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirmiş. Bak şurası o haberin zaten böyle bir huylandırıyor. Olası salgın nedeniyle 5 hastanenin kapatıldığı belirtilmiş. Kadın çat diye gitmiş. Eğer bununla ilgili bir bu arada 200 kişi gözetim altına alınmış bu 5 hastanede. Şu an onlar denetim altında, kontrol ediliyormuş. Veba virüsü ve tedavisinde uğraşıyorlarmış bu arkadaşlar. Yani gelişme olursa, inşallah bir şey çıkmaz da, gelişme olursa sizinle paylaşacağım.

Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Ülkemizde acayip şeyler oluyor. Mesela şimdi ben bu haberi hiç bilmiyordum ki, biliyorsunuz haberi okuyan, böyle sürekli bir şeyler karıştıran bir adam. Batman'ın Sason ilçesinde doğal ortamda el değmeden üretilen ve Sason'a özgü tescilli balın bir kilosuna kadar satılmış, biliyor musunuz? Böyle bir festival varmış. O festivalde açık arttırmada balın kilosu 400 bin liraya satılmış. Yani şimdi insan düşünüyor, 400 bin lira. Bunu, ismi de güzel bak, Sason. Fransızca gibi. Sason. Bunu her yere satabiliriz. İtalya'da öyle demeyecektim. Her yere satabiliriz bu balı ya. İsmi güzel bak, demek ki değerli, lezzetli. Ki kilosu 400 bin lira. Yiyince ne oluyor acaba? Beni Sason'dan dinleyen arkadaşlar varsa şöyle bir çay kaşığı ben bir denemek istiyorum ya.

bitti. Ben gidiyorum. Yarın saat tam 10'da Doğancan'ın hemen arkasından Süper FM'de en iyi müziği dinletmek için bendeniz Tolga Gündüz, O İş Bende ile burada olacağım. Yarın da birbirinden güzel haberler var. Hafta sonu ben 2-3 günlük çalıştım haberlere. O yüzden acayip güzel haberler var diyorum. O yüzden diyorum. Yarın saat tam 10'da Süper FM'de görüşürüz. Hoşçakalın. Sorma.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: kadar gelirim.
1: Bir reklam.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: www.banka.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.

0: MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kodundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
9: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: Sabah Doğan Can'daydı.
1: İyi hadi Siftah. Alo.
2: Alo, merhaba, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Meltem isim, Ankara'dan arıyorum ben.
1: Hoş geldin Meltem. Cuma günü akşam Ankara'da yayınım var.
2: Evet, ama sonrasındaki program pek hoşuma gitmedi.
1: Aşk olsun. Şey de yapacağız. Yayından sonra bir söyleşi etkinliği de olacak hemen yayını yaptığımız yerde. Yani bu dışarıdan yayın yapmamızın amacı da şu. Ben şimdi İstanbul'da bir odanın içinde tek başıma yayın yapıyorum ya. Dışarıdan yaptığım canlı yayın aracımızdan yaptığım yayınlara siz gelip doğrudan konuk olabiliyorsunuz. Böyle telefonla mesajla değil de doğrudan sizi böyle yayında ağırlayacağım inşallah Cuma günü.
2: Evet, bekleriz.
1: Evet, sağ ol Meltem. Ne iş yaparsın Ankara tanıyalım.
2: Ankara biraz soğuk, haberin olsun.
1: Giyerim üst üste.
2: Hazırlıklı gel.
1: Hiçbir evet. şey olmaz. Arabamızın kliması var.
2: Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Sağlık Bakanlığı'nın bir kuruluşunda çalışıyorum.
1: Öyle mi? Kolay gelsin.
2: Evet, peki. Teşekkür ederim.
1: Bugünün konu başlığı gıcık oluyorum. Sen neye gıcık oluyorsun?
2: İşte dediğim gibi Cuma günü sonraki programa gıcık oldum biraz.
1: Senin bununla alakalı bir anladığım kadarıyla şey
2: evet,
1: mi var?
2: Evet, ben orada çalışan insanlarla çalışıyorum. Yaşamlarını bildiğim için.
1: Evet.
2: Neyse, bu çok başka bir konu. Asıl gıcık oldum, yani şunun için aradım. İlk kez arıyorum. Her sabah dinliyoruz tabii biz de kızımla okul yolunda. Diyordum ki neden benim gittiğim şerit akmıyor, bütün şeritler akıyor. Neden bunu her gün yaşıyoruz? Tam o sırada gıcık oluyorum buna dedim ve gıcık olduğum şeyleri söylememizi istedim. Dedim ki arayıp bunu söyleyeceğim.
1: Bir de bu hep böyle şeydir ya, anlık yaşadığımız canımızı sıkan şeylerle alakalı manuf, benim de en sevmediğim şey diye başlarız cümleye. Her birimizin her gün belki 1000 tane yeni en, hepsi de en bu arada sevmediği şey çıkıyor.
2: Evet evet, o enini bulamıyoruz.
1: Doğru, o yüzden.
2: Ben genel olarak ayar vaziyette geziyorum galiba zaten. Büyük bir şehirde yaşadığım için belki de her şeye ayar oluyorum, her şeye gidip oluyorum.
1: Bir de etrafına seni sormak lazım. Seninle ilgili kim bilir neye ayar oluyorlar. Evet,
2: onu,
1: peki.
2: Çok sevenim var.
1: Eminim. Sağ ol Meltem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ankara'ya da selamlar. Ay ay ay. Neyse. Doğan Can, hani böyle mesela bir pikniğe gidiyorsun, mangala ya da deniz kenarına gitmişsin. Denizin dalgasını dinlemek istiyorsun falan. Sonra birden yanına bir grup geliyor. Sen kafa dinlemek isterken onlar açıyor apörlerlerini, dallamalar. Yani gerçekten bütün ayarım kaçıyor diyen seçkin, günaydın. Senin için o... Yavaş insanlara ayar oluyorum. Yavaş yürüyen, yavaş iş yapan, üf hadi be hadi biraz acele edin diye mesaj yollayan sevgili Aslı. Yolda önümde yürüyen insanın sigara içmesi ve bütün dumanını arkasında olduğum için bana üflemesine ayar oluyorum diye mesaj yollamış bir hanımefendi. Haktan bahsedip de haksızlığın dibine vuran insanlara gıcık oluyorum diyen sevgili Murat. Sus Murat. Ergen çocuğumun huylarına gıcık oluyorum diyen Zeynep. Günaydın. Her kalpten grip olmaya gıcık oluyorum diye Selen yazmış. Kulaklığım takılıyken birinin bir şey söylemesi ve takana kadar da konuşmazlar bu arada. Yani takmamı bekliyorlar, ondan sonra ne söyleyeceklerse akıllarına geliyor diyen sevgili Münevver. Günaydın. Haydi bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
3: Alo.
1: Radyoyu kapatalım. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, Melis ben.
1: Hoş
3: Konya'dan
1: geldin.
3: Arıyorum.
1: Selamlar Konya'ya Melis. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben şu anda ev hanımıyım. Çocuklarım var, onları büyütüyorum. Hatta güzel. Birini okula bırakıyorum.
1: Hadi bakalım. Bugün ayar olduğumuz şeyleri döküyoruz. Sende ne var?
3: Evet, ben şuna ayar oluyorum. Annelere yüklenen misyona ayar oluyorum.
1: Mesela?
3: Hatta başımdan geçen bir olay anlatayım. Onun üzerine daha net anlaşılır. Ben 2 sene önce yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladığımda da herkes bana dedi ki 2 tane çocuğum var artık, ne gerek var? Çocuklarınla birlikte mi okuyacaksın falan dediler böyle sürekli.
1: Aynen, size ben mi de... kalmıştı tasası deseydin sen de?
3: Ya işte... Sonra ben de dedim ki yani ben yapmak istiyorum bunu. Şu anda çocuklarım hani zaten büyüyorlar. Hani bir problem olacağını düşünmüyorum falan dedim ama çevremden o kadar çok linç yedim ki bu konuyla alakalı. Hmm. En son artık bir ara bırakmayı bile düşünmüştüm. Sonra da artık dedim ki millet bu kadar bana baskı yapıyorsa benim bunun altından kalkmam gerekiyor. Devam ettim, şimdi tez dönemimdeyim.
1: Oh, sana helal olsun. Yani aslında bir yandan seni kamçıladı bu etrafındaki çok bilen insanlar.
3: Ya kesinlikle.
1: Bir de şey çok sinir bozucu. Eminim en yakınındaki insanlardır bunlar da.
3: Kesinlikle. Ben de şimdi ondan bahsedecektim. Bunların hep

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo. Alo.
4: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Bacım kapatacağım sen.
4: Alo.
3: Hadi be. Alo alo. Duymuyor musun?
4: Vallahi duymadım ya, yemin ediyorum.
3: Radyodan duymadım. Duymaya çalışıyorsun çünkü muhtemel. Radyoyu kapatalım.
4: Ay, radyoyu kıstım.
3: Tamam evet, kusura bakmayın, sesimi yükselttim ama ben ne yapayım. Evet, kiminle mi görüşüyorum?
4: Benim adım Tuğba.
3: Tuğba Hanımcığım, nereden arıyoruz?
4: Şu an İstanbul'dayım ama normalde Ankaralıyım.
3: Öyle
4: şu
3: mi?
4: Şu an yoldayız. İstanbul'a gelmek üzere.
3: Hayır mı? Niye?
4: Eşimin iş toplantısı vardı.
3: Sen de öyle takıldın peşine, gezeriz tozarız diye.
4: Evet, yol 4 saatlik yol ama iki şoförle anca geldik biz.
3: İyi güzel, hadi bakalım. Bugünün konusu gıcık oluyorum dediğimiz şeyler. Sen neye gıcık oluyorsun?
4: Ben en çok böyle bayanın yanında bir erkeğin başka kadınlara kesmesine o kadar çok gıcık oluyorum ki.
3: Evet, ama insanlar yazmadan ben hemen söyleyeyim. Bir kadının da bir kadına bayan demesine gıcık oluyorum diyecektir insanlar. Ben önden onlar yerine seslendirmiş olayım. Ama dediğin gerçekten çok çirkin bir durum zaten. Yani yanında bir kadın varken.
4: Yani bir de söylüyorsun ya, mesela şey diyor mesela, bakmadım.
3: Bu anladığım kadarıyla eşine ithafen bir mevzu ha?
4: İthafen söylüyorum, evet. İthafen. Ona armağan.
3: Ya şimdi bakmak var, bakmak var bu arada Tuğba. İnsanız sonuçta, ne yapacağız ya, böyle yere bakarak, kaldırımı sayarak yürümeyeceğiz. Hani sağa sola bakarsın.
4: Yanında bakma, ben rencide olurum.
3: Tamam ama acaba sen paranoya yapıyor olabilir misin? Gayri ihtiyari hepimiz sağa sola bakmıyor muyuz? Ne yapacağız? Biz böyle robot gibi sabitlenip bir yere, öyle devam etmez hayat. İlla ki sen de bakıyorsun sağındaki solundaki insanın üstüne, başına, tipine, bilmem ne, hani anladın mı?
4: Ama işte rahatsız olacağın seviyeye geldiği zaman.
3: Heh, işte doğru. Nasıl bakıyor mesela?
4: İyi bakıyor.
3: He?
4: İyi bakıyor. Zaten hiç alakası yok diyor ama iyi bakıyor.
3: Ben anlarım diyorsun ama onun bakışından ne niyetle baktığını.
4: Yani kadını fark eder yani bunu. Bir kadın anlamama ihtimali yoktur.
3: Bir dakika, ben yanlış anladım o zaman. Sen eşinin başka kadınlara bakmasından mı bahsediyorsun? Başka kadınların yanında bir kadın olduğu halde adama bakmasını mı diyorsun?
4: Bir bayanın yanında, bir kadının yanında başka bir erkeğin başka kadınlara bakmasını diyorum.
3: Tamam, yani kocanın başkasına bakması özetle. Evet, yanında anladığım kadarıyla eşin. Ver bir telefonu ona.
4: Evet, veriyorum.
3: Alo.
5: Efendim.
3: Abi öncelikle Allah sabrını da verir inşallah.
5: Amin.
3: Bu meseleyi bir de senden dinlemek isterim. Yani ben burada seni savunan cümleler kurmaya gayret ettim. Ama ne diyorsun sen Tuba Hanım'ın bu söylemlerine?
5: Yani abartıyor diyorum ama kendi kabul etmiyor.
3: Peki yani sen gerçekten şimdi öyle baksan da baktım demezsin haliyle de. Hani ben şey dedim, yani insanız tabii ki sağa sola bakıyoruz, kim var kim yok, ilgimizi çeken bir şey oluyor ama oradaki niyeti sorgulamasının sebebini anlamaya çalışıyorum ben.
4: Doğancan bakıyor şu an bir şey söyleyemiyor ya.
3: Neyse.
4: Ama şey, konu böyleydi ya, ben ama seni yıllardır dinliyorum böyle sabah, hatta çocuklar bugün okula kendileri gidiyorlar, kendi imkanlarıyla gidiyorlar, her sabah açıyorum. Geri iş yerine gidiyorum ama şey diyorum, o kadar kısa dinlemiş oluyorum ki seni.
3: Bir dakika dur, konuyu dağıtma. Bak bir dinleyicim şey demiş, Doğancan Tuğba demek ki adama nasıl güvenmiyorsa Ankara'dan İstanbul'a eşlik ediyor ona. Yalnız bırakmamak için kadın peşine düşmüş. Sen o niyetle mi hakikaten geldin sen de İstanbul'a onunla?
4: Yok hayır, ben o niyetle gelmedim.
3: Yalancı.
4: Yani güvenmiyorum ama hani o anlamda da gelmedim.
3: Adamın yanında da öyle güvenmiyorum demeyeydin. Şu an var ya, o kadar eşin mutsuz ki ben sana anlatamam. Onun hissiyatı bana geçti.
4: Yok,
3: yani. O ağırlığını üstüme
4: zaten
3: aldım yani. Kız adama günaydın dedim, ayakta yatıyor, günaydın dayıcam diyor. Hiçbir şey mi kaldı?
4: Hayır, hayır. O kadar alışık ki benden bu tepkileri duymaya, artık şey yapmıyor, beni kayla almıyor yani.
3: Peki son bir soru soracağım. Bu da yine bir mesajda gördüm. Beyefendinin sicilinde işlemiş olan bir dava var mı bu konuyla alakalı?
4: Var.
3: Var.
4: Var.
3: Tamam, soracak başka bir şeyim yok.
4: Bundan sonra oldu zaten. Artık şey diyorum.
3: Ben boşuna kafayı yemedim diyor.
4: Ben de fark etmiyorum. Yoksa diyorum bu olduktan sonra mı ben senin bakışlarını fark ettim diyor.
3: Anladım. Hayırlısı, iyi olursunuz inşallah diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz.
4: Herkese günaydın, teşekkür ederim.
3: Günaydın. Selamlar. Yazık, ne yapsın o da? O da ne yapsın, öbürü de ne yapsın o da? Ama işte bak böyle de şimdi onların özelinde yaşadığı hikaye nedir bilmiyoruz tabii. Onu da şimdi oturup sormadım ama şimdi ilişkilerde eğer o güveni kıran çok böyle majör bir olay yaşandıysa hiçbir ilişki kusursuz değil. İlla ki oluyor tartışmalar ama yani böyleli bir şey olduysa, araya üçüncü kişiye dair bir hikaye girdiyse o ilişkiden artık hani adam olmuyor yani, iflah olmuyor. Bir taraf paranoyak oluyor, bir taraf mutsuz oluyor falan. Yani ne gerek var? Ben onu anlamıyorum. Madem böyle altlar yiyeceksin, daha o zaman toparlamaya da çalışmamak lazım. Tamam abi, ben bir alt yedim, bunun da bu sorumluluğu da üzerime alıyorum. Karşılığında olması gereken bu işin artık bitmesi diyebilmek lazım. Ben Tuğba'cığım sizin için demiyorum yani, şansıma sen. Yazık yine ya, aman. İlkan yazmış, diyor ki bazen mesajları kurguladığını düşünüyorum. Yoksa bir program nasıl bu kadar kusursuz olabilir ki demiş. Ah İlkan'cığım, öncelikle teşekkürler, sonra da iftiran için lütfen benden özür dile. Bu yalan değil bak, radyoya başladığım ilk yıllarda yapıyordum. Şimdi bir iki kişi böyle Instagram'da videolar çekmiş, radyocuymuş gibi böyle oturduğu yerden gözü kapalı sallıyor işte. Ankara'dan Seda Hanım yazmış. İzmir'den Hüseyin Bey diyor ki siz olmasanız. Adana'dan Muzaffer Bey'in bir mesajı var falan diye böyle kafasından uydurduğu mesajları okuyan böyle skeç gibi videolar var. Herkes de bana yolluyor o videoları. Görüyorum arkadaşlar. Ne olur yeter, yollamayın bana öncelikle. Bir ikincisi, yani radyoya başladım ilk 3-5 sene haricinde hiç böyle bir şey yapmadım, size yemin ediyorum. Vallaha billaha yok. Yani kaldı ki ben mevcut mesajları okuyamıyorum ki bir de sallayayım mesaj. Doğan Can gıcık oldum, çok şey var ama mesela şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ya, işte ben aklıma bir şey gelmemesine de gıcık oluyorum diye Burak mesaj yollamış.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sabah Doğan Can'daydı. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Serap. Malatya'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Serap. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum. Ev hanımıyım. Anneyim. 3 çocuğum var.
0: Oh, onlarla ilgileniyorum. Allah bağışlasın. Serap, hiç hayal eder miydin evlenmeden önce 3 tane çocuğun olacak? Bütün hayatın onların sorumluluğu falan filan.
1: Hiç hayal etmezdim. Aksine ben çocukları hiç sevmezdim.
0: Aşk olsun.
1: Ama nasip bir şey.
0: En büyüğü ve en küçüğü kaç yaşlarında?
1: En büyük 13, 2 numaram 10, 3 numaram da 8 yaşında.
0: Ay, hepsinin en böyle çetrefilli ve sıkıntılı dönemi ya.
1: Hiç sorma da hayran, hiç sorma. Rabbim sana nasip etsin inşallah.
0: Yani... Hiç sorma deyip bunu demen de ne bileyim. Hayırlısı. Peki Serap, nedir gıcık oluyorum dediğin şey çocukların dışında?
1: Doğancan, ben her bokolog olanlara gıcık oluyorum.
0: Yayında
1: ya.
0: Öyle demeyeydik, iyiydi. Yani her şeye burnunu sokan diyelim biz. Evet.
1: Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Ya yemek yaparsın mesela. Ya güzel olmuş da işte şuna şu kadar un katsaydın. Ne bileyim, böyle kavursaydın. Ondan sonra bir tatlı yaparsın, ona bir bahane bulur.
0: Evet.
1: Arkasından temizliğine bir bahane bulur. Böyle her şeyi, evet, çok bilenlere çok gıcık oluyorum.
0: Doğru. Sen de onlara de ki, bacım çok bileni çok üzerler desen. Yani var ama bir şey söyleyeceğim. İnsanın sonuç itibariyle ister istemez bir şeylere yorum yapma ihtiyacı sen de hissediyorsundur. Sen konuşmuyor musun birinin yaptığı bir şeyle alakalı?
1: Yok vallahi, ben eline sağlık diyorum. Çok
0: ya,
1: güzel olmuş.
0: Yalan ya. Ya bak, diyor ki herhalde dün akşam misafirleri vardı, o yüzden şişmiş olabilir Serap yazmış birisi. Doğru mu?
1: Yok. Hayır, hiç alakası yok. Genelde böyle çok fazla sevmediğim için galiba çekiyorum Doğancan. Karşıma çıkıyorlar. Ben de hazır konusu varken arayayım dedim. Zaten çok uğraşıyorum sana bağlanmaya. Her gün uğraşıyorum çocukların servisini yaparken. Ne kadar zormuş sana bağlanmak ya. Vallahi bileyim.
0: İyi Serap, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese Malatya'dan günaydın.
0: Şu an trafikteyim. 20 milyonluk aracın sürücüsü bile burnunu karıştırıyor. Vizyon sıfır, gıcık oluyorum demiş Aysel. Niye? Araba 20 milyon olunca adamın burnu yok mu oluyor? No. Onun da derdi aynı. Aysel, davet edilmediğiniz bir yere beni neden çağırmadınız diye sorulmasından nefret ediyorum demiş Ebru. Ya evet ya. Buna kaçıncı arsızlık seviyesi? Buluşmuşsunuz, hiç haber vermiyorsunuz falan değil mi? Doğru. Yani bu benim bir insandan soğumam için çok yeterli bir söylem. Vardı benim de etrafımda öyle tipler de. Bunları diye diye komple bıraktım artık, iyi. Hadi canım, görüşürüz. Hayat sana güzel ha diyenlere gıcık oluyorum diye mesaj yollamış sevgili Doğukan. Evet. Yani tabii ki herkes aynı şansa, aynı imkanlara sahip olamayabilir ama bu hayat sana güzel denilen hayatın da külfetini çeken sen değilsin benim. Ve bunun da eğer türlü mükafatları varsa sana göre, bunları ben yaptım. Sen de yapaydın, senin de olaydı değil mi? Sefanur diyor ki onlara şey demek lazım. Seni de çağıracaktık ama gelirsin diye çağırmadık. Asansör çağırma tuşuna iki yöne birden basanlara fena uyuz oluyorum demiş Burak. Evet. Doğru. Onu bir öğrenemediler artık. Gideceğin yönün okuna basman lazım. Artık bunu bir öğren değil mi? Aşağı ineceksen aşağı oka basacaksın. Ama ne yapıyor bizimkiler? İkisine de basıyor. O ikisine basınca daha hızlı gelecek diye mi düşünüyorlar acaba? Ha? Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Damla.
0: Damla Damla, aksam sana. Hoş geldin Damla. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum.
0: Hiç bu şarkıyla sana böyle serenatlar yapıldı mı?
2: Yok, yapılmadı hakikaten.
0: Aa, çok güzel şarkıdır. Da şimdi çalmak istedim ama biraz şey olur, sabah sabah fazla olur.
2: Biraz evet.
0: Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Kendi aile şirketimiz var.
0: Ne yani, ne yapıyorsunuz?
2: Mobilya, inşaat.
0: İyi. Aa, her yol var ha. Yani bir projeyi baştan sona inşaatı da yapıyorsunuz, iç mimarisini de yapıyorsunuz falan filan.
2: Evet, evet, duruma göre değişiyor.
0: Hadi bakalım, nedir acaba senin gıcık oluyorum dediğin şey?
2: Mesela ben 30 yaşındayım. Evet. Yaşıtlarımda genelde çocukları var. Evliler.
0: Evet.
2: Çocuğu arkada böyle kendini yırtarken beni arıyor sohbet etmek için. Ondan sonra çocuğum dur yapma. Hani bir çocukların uyku saatleri de var. O arada da sohbet edebiliriz. En son arkadaşım aradığında çocuğu lavabonun içindeymiş mutfakta. Ay dedi banyo yapıyormuş şu an aha ha falan. O beni sinir ediyor. Çocuklarla hiç mi problemimiz yok ama yani.
0: Ana olunca anlarsın Damla. Yok çocuğu yırtıyor arkada kendine. Beni ne arıyorsun o zaman diye. Belki de o an ondan, o kriz anından kurtulmak için, nefes almak için sen bir yardımcısın ama senin de umurunda değil be Damla.
2: Yani bir şey yapamıyorum ki, ne yapayım hani.
0: Bahane değil mi? Ben mi doğurdum?
2: O da olsam belki.
0: Evet. İyi, Allah başka dert vermesin. Peki.
2: Hadi öyle.
0: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydınlar.
0: Günaydın. Bu arada az evvel yayına bağlanan sevgili Damla, birçok dinleyicim de sana gıcık olduğunu belirten mesaj yollamış. Üstümde kalmasın. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, Elif ben.
0: Hoş geldin. Ne haber, yoldasın herhalde.
3: Evet, yoldayım. Çocukları okula bıraktım.
0: Bıraktın ama değil mi? Yalnızsın şu an.
3: Küçüğünü bıraktım, diğerleri kendileri gidiyor zaten. Artık onlar büyüdüler.
0: Hadi bakalım Elif. Nedir acaba senin gıcık oluyorum dediğin şey?
3: Ya nasıl diyeyim? Hani bazen böyle bir mevzu oluyor, konu oluyor mesela. Bir arkadaşınla sohbet ediyorsun. Diyor ki sana işte ben atıyorum söylüyorum değil mi? Hayır öyle değil diyorum, bu böyle diyorum, böyle oldu diyorum, böyle olmalı diyorum. O bu sefer tam tersi söylüyor. Hayır öyle değil böyle. Ya diyorum hani inatlaşıyorsun, diretiyorsun çünkü sen doğru olduğuna inanıyorsun. Hayır öyle değil diyorsun, aslında böyle olmalı ya da böyle oldu diyorsun. Tam tersini söyle ve inatlaşmaya devam. Bu böyle devam ediyor, anlatabiliyor muyum? En sonunda şey diyorsun. Tamam ya, tamam öyle olsun, tamam diyorsun, evet. Ve bitiriyorsun. Yani o kadar hani direktif bu şekilde devam etmesi, karşı tarafın senden daha ısrarlı davranması, en sonunda haklı olduğun yerde bile iyi tamam ya diyebilmek artık.
0: Onun derdi zaten sağlıklı bir iletişim kurabilmek, yanlış bildiğini düzeltmek, kendine bir şey katmak değil ki. Ben biliyorum en doğrusu.
3: Evet, yani. Evet hep öyle ama her yerde. Ve artık hani az önce bir arkadaş dedi ya hani yayında da söyleme dedin ama gerçekten her...
0: Anladım, şeye burnunu sokan. Evet.
3: Her şeye burnunu sokuyor ayrıyeten, bir de işte bu sürekli böyle...
0: Dikte etmesi kötü ya. Sen öyle düşünmüyor olabilirsin de yani.
3: Evet, evet.
0: Sonuç itibariyle bak ben şöyle bakıyorum. Her türlü durumla alakalı etrafımda da mesela... Kendi kendime sorguladığım, kendi kendime yargıladığım bazı haller, durumlar oluyor. Ama gelip de ona eğer bana fikrimi sormadıysa bak bu yaptığın aslında buna sebep olur demiyorum. Çünkü demek ki onun yaşaması lazım. Hayır yaşasın. Onun...
3: Yaşasın da
0: görsün. Görsün o bir şeyi de ondan sonra. Çünkü neden bunu söylüyorum? Biz gördük şeyi yani.
3: Evet, aynen öyle. Gördük, o da görsün o zaman. Doğru söylüyorsun.
0: Ki bize de söylüyorlardı. Mesela daha görece 20'li yaşlarını hatırla Elif. Eminim aile büyüklerin sana bazı konularda bak o öyle olmaz böyle olur dediği halde sen başının buyruğuna göre hareket ettin ama deneyimlemek gerekiyor. Hayat
3: deneyimlemek
0: böyle.
3: Deneyimlemek gerekiyor.
0: Sen de eğer böyle ortak bir sağlıklı iletişimde buluşamıyorsan bu insanlarla hiç görüşme. Cennem olsun. Vallahi ben
3: öyle yapıyorum zaten. Anam. Gibi değilim artık. Evet. Yani önceden çok sık araşıyorsak, telefonlaşıyorsak eğer şimdi daha da şey yapıyorum. Çünkü benim enerjimi düşürüyor, benim canımı sıkıyor.
0: Evet.
3: Beni aşağı indiriyor. Yani o anlamda
0: mesafe.
3: En doğrusu
0: mesafe.
3: En güzeli.
0: Evet, en güzeli. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Kalbi güzeli olan insanların, kalbi güzel olanların günaydın diyorum herkese.
0: Günaydın.
4: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Ben. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni B-Max, günün şarkısını sunar.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.